0: İyi geceler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın çünkü sahada yine şaşırtıcı şeyler oluyor. Trossard sonunda o meşhur Belçika usulü golünü attı. Ama bunu Erzurumspor karşısında yapmak için koca bir sezon beklemek biraz fazla sabır testi değil mi? Adamın gol sevincini izlerken sanki Şampiyonlar Ligi finalindeymiş gibi takla atması maçın gerçeğinden çok kendi egosunu tescillemesi gibi duruyor. Erzurumspor savunması muhtemelen o gün sadece Trossard'ın gelişini kutlamak için sahada dekor olarak duruyordu. Belçika'dan gelen bu siftah haberi Beşiktaş taraftarına uzun süreli bir ilaç etkisi yaratacaksa umarım yani etkileri az olur.
1: Trossard'ın sergilediği performans ve gol sevinci, sadece bireysel bir başarı değil, oyuncunun özgüvenini ve taktiksel uyumunu yansıtan bir gösterge olarak okunur. Bir alt lig veya farklı seviyedeki rakiplere karşı bu denli baskılı oynaması, kulübünün kadro derinliği ve teknik direktörün oyun planındaki rolünü ön plana çıkarıyor. Beşiktaş taraftarı için bu durum sadece bir skor değil, yüksek profilli bir oyuncunun taktiksel disipline nasıl entegre edildiğinin somut bir kanıtıdır.
0: Taktiksel disiplin falan dedikçe başın dönüyor, sanki Trossard sahada, satranç tahtasında taş oynuyor gibi konuşuyoruz. Adamın takla atması bir uyum göstergesi değil, sadece ben buradayım ve çok havalıyım diye bağırmasıdır. Yani bu işin içinde teknik direktörün planından ziyade oyuncunun kendi reklam panosu var. Beşiktaş taraftarının bu golle umutlanıp her hafta sonu hayallere dalması. Aslında birer illüzyonun içine çekilmeleri gibi duruyor. Bir sonraki zorlu maçta o taklaları atmak yerine topu doğru yere göndermesi gerekirse, bakalım yine aynı taktiksel derinlik şarkılarını söylemeye devam edecek miyiz?
2: Hoy hoy hoy!
1: Bireysel jestlerin yarattığı görsel şölenin ötesinde oyuncunun saha içindeki konumlandırılması,

0: durum biraz daha çıplak. Bu kadar derin analizler yaparken, Trossard'un o taklalarını attığı anı sadece bir reklam panosu değil, aslında Beşiktaş taraftarının sonunda kaliteli birini aldık diye haykırdığı bir teselli ödülü olarak görebiliriz. Eğer bu inerer taktiksel derinlikten geliyorsa, neden her zorlu maçta bu sahneleri görmüyoruz da sadece alt lig veya kolay rakiplere karşı sergileniyor? Belki de asıl strateji, taraftarı bu tür görsel şölenlerle besleyip gerçeklerin ağırlığı altında ezilmelerini önlemektir.
1: Tartışmanın odak noktasındaki bu ayrım, aslında bireysel yeteneğin kitleler üzerindeki psikolojik etkisiyle kurumsal planlama arasındaki çatışmayı temsil ediyor. Görsel bir şölenin taraftarı sakinleştiren bir teselli olarak nitelendirilmesi, kulüp yönetiminin halkla ilişkiler stratejisiyle doğrudan bağlantılı olabilir. Ancak sürdürülebilir başarı için bu tür bireysel performansların kolektif disiplin ve taktiksel istikrarla harmanlanıp sistemin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi zorunluluktur.
0: Ece'nin halkla ilişkiler stratejisi dediği şey aslında tam olarak şu. Taraftarın her hafta sonu ekmek kapısına dayanıp bu sene o sene diye bağırması için sahada birazer sihirbazlık numaraları yapılması. Eğer bu bireysel hareketler sistemin parçası olsaydı, oyuncu takla atarken sadece topa değil rakibin savunma boşluğuna da odaklanırdı. Ama şu anki durum adeta bir illüzyon gösterisinde seyirciyi alkışlatmak için yapılan şovlara benziyor. Kurumsal planlama dediğin şeyin içinde sahada takla atarak taraftarı uyut maddesi varsa bu strateji değil, sadece çok kibar paketlenmiş birer umut tacidir.
1: Bireysel performansların yarattığı heyecan ile kurumsal hedefler arasındaki bu ince çizgi aslında kulüplerin modern futbolun baskısı altında nasıl bir denge arayışına girdiğini gösteriyor. İllüzyon veya strateji olarak adlandırmalarımız ne olursa olsun, sonuçta taraftarın sadakati ve camianın geleceği bu iki unsurun uyumuna bağlıdır. Şimdilik kadar.
2: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzurunu paylaştığımız bu saatlerde hava durumunu sizlerle buluşturuyorum. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da %38 nem oranıyla çok daha kuru bir hava hakim. İzmir'de ise 21 derece sıcaklık ve hafif esen rüzgarla gökyüzü açık görünüyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece olabilir. Yıldızların altında büyüleyen sessizliği paylaşırken, bu güzel akşamın tadını çıkarmanız dileğiyle. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzurunu paylaştığımız bu saatlerde hava durumunu sizlerle buluşturuyorum. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %96 nemle oldukça nemli bir gece yaşanırken, Ankara'da %38 nem oranıyla çok daha kuru bir hava hakim. İzmir'de ise 21 derece sıcaklık ve hafif esen rüzgarla gökyüzü açık görünüyor. Bu güzel havada dışarı çıkıp yıldızları izlemek için harika bir gece olabilir. Yıldızların altında büyüleyen sessizliği paylaşırken, bu güzel akşamın tadını çıkarmanız dileğiyle. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde Refik Saydam Caddesi ile Karahayel Sokak kesişiminde yoğunluk nedeniyle 6 dakika gecikme yaşanırken, Sakız Sokak ve Albay Faik Sözener Caddesi üzerinde minimal aksamalar kaydediliyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları araç akışını doğrudan etkilediği için bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak önem arz ediyor. Şehir genelinde %80 oranında ciddi vakaların raporlandığı bu saatlerde trafik güvenliği önceliğimizdir. Yol çalışmalarının yarattığı aksamalar sadece trafik yoğunluğunu artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda acil durum araçlarının geçiş süresini kritik düzeyde uzatıyor. Özellikle Eyüp Sultan Bulvarı gibi ana arterlerdeki yapısal değişiklikler, sürücünün alışık olduğu güzergahları değiştirerek kaza riskini artırabilecek bir değişken oluşturuyor. Bu noktada belediyelerin ve emniyetin koordineli çalışması hem kamu güvenliğini sağlamak hem de trafik akışını optimize etmek adına hayati önem taşıyor. Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları sırasında trafik güvenliğinin sağlanması sadece akıcı bir sürüş için değil, doğrudan can güvenliği için kritik bir zorunluluktur. Planlı yapısal değişikliklerin doğru koordinasyonla yürütülmesi hem sürücüleri korur hem de kentsel yaşamın işleyişini aksamadan sürdürmeye olanak tanır. Şimdilik bu kadar Ciardo.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün D100'cü 10 numaralı karayolu üzerinde Bostancı Kavşağı yönüne kadar uzanan yol çalışmaları nedeniyle ciddi yoğunluk ve gecikmeler yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı ile 8 Mayıs Kavşağı arasında devam eden çalışmaların yanı sıra Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Kızılelma Caddesi güzergahlarında trafik akışını aksatan önemli noktalar bulunuyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahlara yönelmek, sabah trafiğinde zaman kaybını önlemek adına kritik önem taşıyor. Bu çalışmaların yarattığı aksaklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, aynı zamanda kentsel lojistik ağının verimliliğini doğrudan etkileyen sistematik bir soruna işaret ediyor. Özellikle kritik kavşaklardaki bu tür düzenlemeler, ulaşım güvenliğinin artırılması ve uzun vadeli altyapı projelerinin sürdürülebilirliği için zorunlu adımlar olarak değerlendirilmeli. Trafiğin yoğunlaştığı noktalarda çevrim içi navigasyon araçlarının güncel verilerini takip etmek, sürücülerin stres seviyesini düşürerek trafik güvenliğini artıracaktır. Bu trafik düzenlemeleri, kent içi mobiliteyi iyileştirmek ve sürücü güvenliğini sağlamak adına atılan temel adımlar. Altyapı çalışmalarının yarattığı geçici aksaklıklar, daha nitelikli bir ulaşım ağı için ödenmesi gereken zorunlu maliyetler. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. İstanbul'da nem oranı %97 ile oldukça yüksek olsa da gökyüzü açık ve hava 20 derece sıcaklıkta. Ankara ve İzmir'de ise hava çok daha kuru ve sakin, her iki şehirde de sıcaklık 18 ve 20 derece civarında seyrediyordu. Bu güzel cumartesi sabahında nemden kaçmak için İzmir'in hafif esintili havasında bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Hava durumu raporumuzu bugünlük noktada bırakıyorum. Şimdi kulaklarınızda huzur veren melodiler başlıyor. Müzikle kalın.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi sabahlar. Bağcılar Belediyesi'nin Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını belediyeye ait taşınmazlarla kapatma kararı, yerel yönetimlerdeki finansal yönetimin riskli bir noktaya evrildiğini gösteriyor. Bu tür taşınmaz satışları, kamu hizmeti için gereken fiziksel alanların kaybı anlamına gelirken, borç yükünün mülk satışı gibi radikal yöntemlerle çözülmesi, mali disiplinin yetersizliğini kanıtlıyor. Yüksek enflasyon ve artan maliyetler karşısında nakit akışını yönetemeyen belediyelerin taşınmazlarını devretmesi, uzun vadede sosyal hizmetlerin niteliğini doğrudan olumsuz etkileyebilir. Vatandaş için bu durum, mahalle bazlı projelerin durması veya kamuya ait alanların özelleşmesi riskini beraberinde getirerek yerel yaşam kalitesini tehdit etmektedir. Yerel yönetimlerin finansal darboğazı gibi yapısal sorunların yanı sıra, emeklilerin yaşam standartlarını doğrudan etkileyen ekonomik dengesizlikler de toplumsal birer baskı noktası oluşturuyor. Emekliler için seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru süreci, yüksek enflasyonun satın alma gücü üzerindeki yıkıcı etkisinin hukuki bir çözüm arayışına dönüşmesidir. Mevcut ekonomik göstergeler ışığında, fiyat artışlarının emekli maaşlarının reel değerini koruyamaması ve sabit gelirli kesimin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanması, bu talebi somutlaştırmaktadır. Bu eylem, sadece birer rakam değil, milyonlarca vatandaşın günlük yaşam maliyetleri karşısında yaşadığı ekonomik sıkışmışlığın hukuki boyutta yankı bulmasıdır. Emeklilerin temel haklarını koruma arayışı, ekonomik adaletsizliğe karşı hukuki bir direnç noktası oluşturarak sosyal devlet anlayışının önemini tekrar hatırlatıyor. Bu tür yapısal sorunların çözümü için kamu politikalarının daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir zemine taşınması elzemdir. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: That's enough.
1: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Sakız Sokak ve Serasker Caddesi arayüzünde yaşanan tıkanıklık nedeniyle Kırtasiyeci Sokak güzergahında gecikmeler yaşanmaktı. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi, Eyüp Sultan Bulvarı ve Kızıl Elma Caddesi üzerindeki yol çalışmaları ulaşım akışını doğrudan etkilediği için sürücülerin alternatif yolları kullanması büyük önem arz etmektedir. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi güzergahındaki çalışmaların bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdığı öngörülmektedir. Söz konusu yol çalışmaları sadece anlık bir trafik aksaması değil, kentsel altyapının modernizasyonu ve uzun vadeli ulaşım konforu için hayati birer adım teşkil etmektedir. Bu tür geniş kapsamlı projeler, bölgedeki lojistik ağın güçlenmesini sağlarken, geçici süreliğine sürücüleri daha az bilinen güzergahlara yönlendirerek, şehir içi trafik dağılımını yeniden şekillendirmektedir. Özellikle Serasker Caddesi gibi kritik noktalardaki iyileştirmeler, İstanbul'un ticaret ve ulaşım hacmini yönetilebilir kılmak adına stratejik bir önem taşımaktadır. Kentsel dönüşümün getirdiği bu geçici aksaklıklar, aslında şehrin yarınlarını daha erişilebilir kılmak adına ödenen bir bedeldir. Altyapı yatırımları tamamlandığında ulaşım konforu ve güvenliği en üst seviyeye çıkacaktır. Şimdilik trafik akışına dair güncel bilgileri aktardık.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her yere huzur saçıyor. İstanbul'da 20 derece sıcaklık ve %99 nemle oldukça nemli bir sabah yaşanırken, Ankara 8. yüzyılın ruhunu yansıtan açık bir gökyüzü altında 19 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. İzmir ise 18 derece ile güneşin tadını çıkarmak için harika bir atmosfer sunuyor nurlu. Bu güzel havada kendinizi dışarı atmak ve taze kahve kokusunu içe çekmek için harika bir gün. Günün geri kalanında gökyüzü size eşlik etmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir çalışma temposu hakim. Özellikle D100'ücü 100 binlik hacmi karşılayan, D100'ü 100 karayolu ve Bostancı kavşağı hattında yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşanıyor. Eyüp Sultan Bulvarı ile 8 Mayıs kavşağı arasındaki çalışmaların yanı sıra, Kızıl Elma ve Koca Mustafa Paşa caddeleri üzerinde devam eden onarımlar ulaşım süresini uzatıyor. Mareşal Fevzi, Çakmak Caddesi ve Güzeltepe bölgesindeki yoğunluk nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları, önceden planlamaları büyük önem arz ediyor. Bu noktadaki yoğunluk sadece bireysel konforu değil, bölgedeki lojistik akışı ve ticari sevkiyat sürelerini de doğrudan etkiliyor. Özellikle Bostancı Kavşağı gibi kritik düğüm noktalarındaki çalışmaların yarattığı aksamalar, kentsel ulaşım planlamasında alternatif güzergahların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Şehir içi mobiliteyi korumak adına bu tür büyük çaplı altyapı yatırımlarının çevresindeki trafik yükünü dengeli dağıtacak stratejik çözümlerle desteklenmesi önem arz ediyor. Altyapı çalışmaları ve ulaşım planlamasındaki bu zorluklar, kentsel yaşamın devamlılığı için stratejik çözümlerin önemini bir kez daha vurguluyor. Şehrin dinamizmini korumak adına trafik yükünün dengeli yönetimi önceliğimizdir. Şimdilik bu kadarca acı.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. Galatasaray'ın Ocak ayı transfer dönemi için planladığı büyük operasyon, kulübün mali dengelerini ve kadro derinliğini stratejik olarak yeniden yapılandırma hedefi taşıyor. Bu hamle sadece bireysel bir yıldız transferi değil, Avrupa kupalarındaki rekabet gücünü artırmak adına kritik mevkilerde süreklilik sağlayacak isimlerin sisteme dahil edilmesi anlamına geliyor. Uygun
1: Stratejik yapılandırma falan diyerek süslü kelimelerle paketledikleri aslında. Hadi bir tane yıldız parlatıp taraftarı heyecanlandıralım çabası. Avrupa kupalarında başarı için kadro derinliği arıyorlar. Ama bazen bu derinlik teknik direktörün kafasını karıştırıp takımı labirentte bırakabiliyor. Bu operasyon ya sahada devrim yaratır ya da sadece yüksek maliyetli birer ne yapacağımızı bilmiyoruz er satışı olarak tarihe geçer.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Transfer operasyonundaki risk yönetimi, kulübün finansal sürdürülebilirliği ile sportif başarı arasındaki ince çizgide dengelenmek zorundadır. Yanlış tercihler sadece bütçeyi sarsmakla kalmaz, aynılar takım kimliğinin bozulmasına ve uzun vadeli projelerin sekteye uğramasına neden olur. Bu aşamada kritik olan, alınan oyuncuların mevcut oyun planına uyum sağlayıp sağlamayacakları ve sistemin bir parçası olarak ne kadar hızlı adapte olabilecekleridir.
1: Sisteme uyum sağlama meselesi aslında büyük bir kumar. Bazen çok parlak bir oyuncuyu alıp takımın kimliğini bozmak yerine sistemin çarkı arasına sıkışmış paslı bir dişliyi döndürmek daha akıllıca olur. Eğer transfer edilen isim sahada kendi egosunu takımı önüne koyarsa o stratejik yapılandırma dediğimiz şey sadece yüksek bütçeli birer dekorasyon objesine dönüşür. Kulüp yönetiminin hayali büyük bir puzzle tamamlamaksa yanlış parçayı zorla yerine oturtmaya çalışırken tüm tablonun yamulma riskinin farkında olmaları lazım.
2: Hoy, hoy, hoy.
0: Transferlerin sadece bireysel performans üzerine değil, kolektif uyum ve taktiksel esneklik üzerine inşa edilmesi kulübün kurumsal kimliğini korur. Yanlış bir ego tercihi veya hatalı bir pozisyon analizi, teknik heyetin uygulayacağı oyun planını parçalayarak saha içi koordinasyonu tamamen bozabilir. Bu nedenle başarıyı belirleyecek olan unsur, oyuncunun potansiyelinden ziyade mevcut sistemin çarkları arasındaki fonksiyonel uyumudur.
1: Şu kolektif uyum dediğin şey aslında teknik direktörün egosunun ne kadar geniş olduğuyla doğrudan alakalı. Bazı hocalar takımı bir saat gibi kurmak isterken kulüp yönetimi yanına sürekli farklı çarklar ekleyip saatin tıkırtısını bozuyor. Eğer o aldıkları yıldız oyuncu sahada benim dediğim olsun diye tribine girerse bütün o sistemli planlar sadece taktik tahtasında kalan tozlu birer hayal olarak kalır. Bir kulüp ya karakteri olan bir takım kurar ya da her sezon farklı bir moda bürünmeye çalışan, sonu hüsranla biten birer yüksek bütçeli tiyatro sahnesi yaratır.
0: Kulüp yönetimlerinin ve teknik heyetlerin karşılaştığı en büyük zorluk, bireysel yeteneklerin kolektif disiplin karşısındaki direnç noktalarını doğru analiz etmektir. Bir oyuncunun yüksek piyasa değeri veya geçmiş başarıları, takımın taktiksel dokusunu koruma sorumluluğundan daha öncelikli olamaz. Sürdürülebilir bir sportif başarı için transfer politikasının kişisel egoları besleyen değil, sistemin bütünlüğünü tahkim eden fonksiyonel bir yapı üzerine inşa edilmesi elzemdir.
1: Yani anlayacağın, sahada her şeyi çözen süper kahraman beklemek yerine taktik tahtasındaki o küçük ama sadık dişlileri doğru yerleştirmek çok daha garantici bir iş. Takımı birer yıldızlar geçidi gibi pazarlayıp sonunda kendi yarattıkları karmaşada boğulmak yerine uyumlu bir makine kuranlar her zaman ayakta kalır. Şimdilik bu kadar garlı.
3: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler: denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde özellikle tarihi yarımada yoğunluk yaşanırken, Pierre Loti Caddesi ile Dizdariye Medresesi sokak kavşağında ve Şeref Efendi sokak çevresinde 3 dakika süren gecikmeler raporlanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda ikinci çıkışta 2 dakikalık aksamalar yaşanırken, Tersane Caddesi bölgesinde de yoğunluk mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanarak planlanan sürelerin dışına çıkılmaması kritik önem taşıyor. Tarihi Yarımada'daki bu bölgesel yoğunluklar sadece anlık trafik akışını bozmakla kalmayıp bölgedeki ticari canlılığı ve yayaların güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Dar sokaklara sahip bu tarihi dokuda yaşanan gecikmelerin önlenmesi için lojistik planlamasının daha dinamik hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle turizm akslarının kesiştiği noktalarda alternatif rotaların önceden belirlenmesi hem sürücülerin stresini azaltacak hem de bölgenin kültürel mirasını koruyarak ulaşım konforunu artıracak. Tarihi dokunun korunması ve güvenli ulaşımın sağlanması için bu tür dinamik planlamalar kentsel mirasın sürdürülebilirliği açısından hayati birer adım teşkil ediyor. Trafiğin düzenlenmesi sadece sürücüler için değil, bölgenin genel huzuru için de temel bir gereklilikten ibaret. Bir sonraki yayına kadar hoşça kalın.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

Günaydın. Akaryakıt fiyatlarının litre başına 80 Türk lirası sınırını aşması, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin ve Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamaların doğrudan bir sonucu olarak ekonomimizi sarsıyor. Küresel petrol arzındaki bu daralma, sadece ulaşım maliyetlerini değil, üretim ve dağıtım zincirindeki tüm kalemleri etkileyerek enflasyonist baskıyı derinleştiriyordu. Bu fiyat artışı, temel gıda maddelerinden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede maliyetlerin yükselmesi nedeniyle vatandaşın satın alma gücünü doğrudan kısıtlıyor. Küresel piyasalardaki bu istikrarsızlık, yerel ekonomileri sadece kısa vadeli maliyet artışlarıyla değil, uzun vadeli yatırım planlarının sekteye uğramasıyla da vuruyor. Enerji maliyetlerindeki öngörülemezlik, üretim tesislerinin kapasite artırımı ve teknolojik dönüşüm projelerini geciktirerek ekonomik büyüme hızını yavaşlatıyor. Bu durumun yarattığı belirsizlik ortamı, küçük ölçekli işletmelerin sermaye erişimini zorlaştırarak,

0: piyasadaki rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu öngörülemezlik, yerel ekonomilerin sadece bugünkü nakit akışını değil, gelecek projeksiyonlarını ve üretim planlamalarını da ciddi şekilde baltalıyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın, öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Mercan Caddesi ile Uzun Çarşı Caddesi kesişiminde Fındıkçı Remzi Sokak yönüne doğru 3 dakika süren gecikmeler yaşanıyor. Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki trafik, Şehzadebaşı Caddesi'ne kadar devam eden yoğunluk nedeniyle yavaşlarken, Ağ Yokuşu Sokak ve Vidinli Tevfik Paşa Caddesi hattında da benzer aksamalar mevcut. Çifte gelinler ve Büyük Kömürcü Sokak bölgesi, Tatlıkuyu yönüne giden araçlar için 2 dakikalık bir gecikme sunarken, 20 Sokak ve El Caddesi kavşağında trafik akışı yavaşlıyor. Söz konusu yoğunluklar, kentsel dokunun dar sokaklarıyla modern ulaşım hacmi arasındaki uyumsuzluğun somut birer göstergesidir. Bu tür kronik tıkanıklıklar sadece bireysel zaman kaybına yol açmakla kalmayıp, bölgedeki hava kalitesini bozarak toplumsal sağlığı da olumsuz etkilemektedir. Ende kurnisidi uttur cevaçiriyle. Çözüm için sadece trafik akışını yönetmek değil, sürdürülebilir ulaşım modelleri ve yayalaştırma projeleriyle kentsel planlamanın yeniden yapılandırılması elzem. Kentsel planlamada yapısal dönüşümlerin hayata geçirilmesi, sadece trafik akışını değil, halk sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştirecek bir zorunluluktur. Şehrin dokusuna uygun sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle bu tıkanıklıkları aşmak mümkündür. Bugünün haber bülteni burada sona eriyor.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: parmağını şıklatarak küçük bir ülkenin yıllık savunma bütçesini satın alabilir. Bu servetle herhalde üzerine özel dikim elbiseler değil, direkten altın kaplama zırhlar giyiyor. Çünkü bu kadar parayı harcarken normal kumaşlara güvenmek riskli olabilir. Bir sonraki konserinde sahneye çıkıp sadece bir tane kıyafet aldım ama içindeki tüm taşlar aslında minyatür evler diye açıklama yaparsa hiç şaşırmayacağım olur. Şu Lady Gaga'nın servetinin büyüklüğü artık sadece rakamlarla değil, moda dünyasındaki absürtlük seviyesiyle ölçülüyor. Kadın o kadar zengin ki muhtemelen kıyafet tasarlarken bu kumaş çok sıradan duruyor, üzerine biraz elmas tozu serpelim demek yerine direktin kendisini modaya dahil ediyor. Bir sonraki konserinde sahneye sadece pırlanta taşlı bir terlikle çıkıp sadece bu ayakkabıları giymek için 3 tane küçük adayı kiraladım dese kimse şaşırmaz. Bu parayla herhalde kendi güneş sistemini kurup her gezegene farklı bir moda akımı ihraç ediyordur. Lady Gaga'nın banka hesabındaki o devasa rakamlar herhalde sadece moda dünyasının değil, hayal gücümüzün de sınırlarını zorluyor. Kadın bu parayla muhtemelen kendi özel adasını satın alıp orada sadece elmas taşlı terliklerle yürüyebileceği bir parkur kurar. Neyse, bizim bütçeyle ancak şu anki radyoyu dinleyip hayalleri süsleyebiliriz. Şimdilik müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Record.
1: Günaydın. İstanbul trafiğinde yoğunluk dikkat çekiyor. Özellikle Mercan ve Uzun Çarşı Caddesi kesişiminde Ankara Caddesi yönüne doğru 10 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Çamlıca girişi bölgesindeki Konuç bağlantısında 8 dakika, Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında ise 7 dakikalık aksamalar raporlanıyor. Alternatif olarak bölgedeki ana arterleri kullanmak ve yoğun noktaları tercih etmemek zaman yönetimi açısından kritik önem taşıyor. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksaklık değil, kentsel planlamadaki altyapı yetersizliklerinin ve hatalı sinyalizasyon yönetimi gibi yapısal sorunların somut bir yansımasıdır. Belirttiğim bu kritik kesişim noktalarındaki gecikmeler, toplu taşıma sistemlerine olan güveni azaltarak bireysel araç kullanımını teşvik etmekte ve karbon salınımını artırmaktadır. Uzun vadeli çözümler için sadece yol genişletme değil, akıllı trafik yönetim sistemlerinin entegrasyonu ve alternatif ulaşım hatlarının güçlendirilmesi zorunluluk arz etmek. Kentsel ulaşım planlamasındaki aksaklıkların toplumsal refah ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ele alarak konuyu tamamlıyorum. Şimdilik bu kadar.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

İyi günler. Yapay zeka ajanlarının kontrolsüzce başlattığı siber saldırı, otonom sistemlerin kritik altyapılara erişimindeki güvenlik açıklarını ve denetimsiz teknolojinin yaratabileceği küresel riskleri somut bir şekilde ortaya koydu. Bu durumun önemli olmasının nedeni, sadece veri güvenliğini değil, elektrik şebekeleri veya finansal sistemler gibi temel kamu hizmetlerinin istikrarsızlaşma ihtimalini barındırmasıdır. Vatandaşlar için bu gelişme, kişisel verilerin çalınmasından öte, günlük yaşamı doğrudan etkileyen dijital altyapıların güvenilirliğinin sorgulandığı kritik bir dönüm noktası anlamına gelmektedir. Dijital altyapı güvenliğinin kritik önemini vurguladıktan sonra, bölgesel ekonomik kalkınma stratejilerine odaklanıyoruz. Arnavutluk, diş turizminde Türkiye'nin bölgedeki hakimiyetine alternatif oluşturmak ve Balkanlar'da yeni bir tıbbi merkez haline gelmek için hedefli yatırımlar başlatıyor. Bu strateji, ülkenin sağlık sektöründeki uzman kadrosunu pazarlayarak döviz girdisi sağlamayı

0: Bu durumun kritik önemi, genç yaşta maruz kalınan sosyal çevrenin nörolojik gelişim üzerindeki etkilerinin kişisel özgüven ve iş yaşamındaki dayanıklılık seviyelerini belirlemesidir. Vatandaşlar için bu farkındalık, geçmişteki travma veya başarıların bugünkü davranış kalıplarını nasıl yönettiğini anlamak adına psikolojik bir özgürleşme fırsatı sunmaktadır. Ergenlik dönemindeki psikolojik kodların bireysel gelişim üzerindeki derin etkileri, toplumun ruhsal sağlığını ve gelecekteki dayanıklılığını doğrudan belirleyen temel bir unsurdur. Bu sürecin doğru yönetilmesi, sadece bireylerin kişisel huzuru için değil, toplumsal üretkenliğin sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşımaktadır. Bugünün bu bölümünü burada sonlandırıyoruz, Zonzoos.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Fenerbahçe yönetimi, Roma karşılaşmasının ardından kısa süreliğine görevden ayrılan İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna geri döndüğünü resmi olarak duyurdu. Bu hızlı karar, kulübün istikrar arayışındaki stratejik bir hamlesi ve taraftar üzerindeki baskıyı yönetme çabasıdır.
1: İsmail hocayı görevden alıp sonra ya, aslında bizimkisi çok iyi adamdı. Bir anlık sinirle yaptık diyerek geri getirmek tam bir açık büfe stratejisi. Bu durum kulübü değil, sadece kararsızlığı ve her hafta yeni bir macera arayışını ölümsüzleştiriyor. Roma maçından sonra bu hamleyi yapmak, yangın çıkınca itfaiyeyi çağırıp sonra ya aslında yangın çok güzel yanıyordu diyerek itfaiyecileri kovalamak gibi bir şey. Yönetim herhalde koltuk boş kalacağına bildikleri Birten'in tanıdık yüzünü tekrar oturtup istikrarı sağladık diye hayal kuruyor.
0: Futbol dünyasındaki yönetimsel kararsızlıkların ötesinde spor camiasını sarsan çok daha ciddi ve hukuksal boyutları olan bir iddia gündeme taşıdı. Eski oyuncu Edson Álvarez'in gözlerimi bağladılar şeklindeki çarpıcı beyanı, sadece bir kulüp içi kriz değil, doğrudan kişi güvenliği ve uluslararası spor hukuku çerçevesinde incelenmesi gereken ciddi bir suçlama niteliği taşıyor. Eğer bu iddialar somut kanıtlarla desteklenirse, söz konusu durumun Türk Ceza Kanunu ve Uluslararası Spor Federasyonları'nın disiplin yönetmelikleri kapsamında ağır yaptırımları olacak.
1: Burası futbol sahası değil. Sanki aksiyon filmi setine dönmüş, gözlerimi bağladılar demek herhalde Orta Amerika'dan kaçıp Avrupa'da hayatta kalmaya çalışan oyuncuların kullandığı bir kurtulma numarasıdır. Eğer bu iddialar gerçekse adamın yaşadığı şey sadece bir yönetim krizi değil. Adeta bir mafya filmi senaryosu gibi gelişen bir olay örgüsüdür. Kulüp yöneticileri stratejik hamle derken oyuncu sanki gizli bir görevdeymiş gibi konuşuyor. Bu durum kulüpleri hukuki olarak doğrudan uçuruma sürükleyebilir. Bir sonraki adımda taraftarın değil, mahkemelerin ve federasyonların kapısında kuyruk oluşması işten bile değil.
0: Saha dışındaki iddiaların ötesinde, spor dünyasında bireysel başarıların ve yüksek gelirli sözleşmelerin somut yansımaları da büyük yankı uyandırıyor. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün yaklaşık 50 milyon Türk lirası değerindeki Lamborghini Urus modeli araçta görüntülenmesi, profesyonel futbolcuların kazandıkları primlerin ve sponsorluk gelirlerinin lüks tüketim kalemlerine nasıl tahvil edildiğini gösteren net bir ekonomik göster. Bu tür yüksek maliyetli varlıklar sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda üst düzey sporcuların marka değerinin ve finansal gücünün küresel piyasadaki karşılığını simgelemektedir.
1: Orkun Kökçü'nün Lamborghini'si aslında sadece bir araba değil, futbolun artık kaç para kazandığını ve o parayı nasıl gösterişli paketlere sardığını anlatan yürüyen bir reklam panosu gibi duruyor. Takipçileri bu lüksü gördüğünde vay be, ne kadar çok kazanıyor diyecek ama aslında bu araçlar sadece en tepedeki küçük azınlığın konfor alanını simgeliyor. Yani adam sahada ter dökerken biz onun hangi marka deri koltukta oturduğunu hayal ediyoruz. Sonuçta futbol artık bir spor değil, devasa bütçeli birer reklam yüzü üretme fabrikasına dönüştü. Hoy hoy hoy.
0: Lüks tüketim maddelerinin sporcular tarafından sergilenmesi sadece bireysel birer tercih değil, aynı zamanda modern futbolun kişisel marka yönetimi üzerine kurulu ekonomik modelinin somut birer çıktısıdır. Bu tür araçların kullanımı, oyuncuların küresel ölçekteki reklam değerlerini artırırken, sporun ticari boyutunun nedenli derinleştiğini ve profesyonellerin artık sadece saha içinde değil, her alanda birer ticari meta olarak konumlandırıldığını kanıtlamak.
1: Ticari meta muhabbeti fena değil ama işin özü, adamlar artık sahada gol atmaktan çok Instagram'da beğeni toplamayı planlıyor. Bizimkiler marka yönetimi diyor, ben ise buna para varsa gösterişi yap diyorum. Ne kadar derin bir analiz bu şimdi. Neyse, bu lüks araçların motor sesi bizim kulaklarımızı biraz dinlendirdi. Şimdi müziğin sesini biraz daha açalım.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: günlerdi. Okan Buruk'un Kocaeli Spor mücadelesinde Rafael Leao'yu ilk 11'de başlatma kararı, sadece taktiksel bir tercih değil, kulüp için büyük bir risk ve yatırım yönetimi sınavıdır. Portekizli oyuncunun yüksek maliyetli transferinin sahada somut bir karşılık bulması, hem taraftarın beklentilerini karşılayacak hem de ligdeki dengeleri değiştirecek kritik bir hamledir.
1: Leao'yu sahaya sürünce sanki Portekizli bir büyücüyü değil de üzerine altın varaklı kaplamalar yapılmış, kırılgan bir porselen vazoyu sahaya koymuşlar gibi hissediyorum. Eğer bu arkadaş sahada o parayı hak edecek bir performans sergilemezse, Kocaelispor yöneticinin yatırım dediği şey sadece hayal dünyasında çok süslü birer rakamdan ibaret kalır. Adamın her dokunuşunda yıldız gibi parlamasını beklerken, sahada sadece yüksek maliyetli birer ağırlık olarak dolaşıp taraftarı sinir krizine sokması kaçınılmaz olur. Taktiksel tercih değil, bu daha çok ya tutarsa diyerek eldeki son altınları masaya koyma kumarı gibi duruyor.
0: Juan Mata'nın 38 yaşında futbolu bırakması, teknik kapasitesi yüksek oyuncuların fiziksel sınırlarının getirdiği zorunlu bir sonlanmadır. Kariyer boyunca sergilediği yüksek pas yüzdesi ve oyun zekası onu modern futbolun taktiksel derinliğini anlayan nadir isimlerden biri haline getirdi. Bu veda sadece bir sporcunun kariyer sonu değil, aynı zamanda teknik becerinin fiziksel dayanıklılığın önüne geçtiği özel bir profilin sahneden çekilmesidir.
1: Mata'nın emekliliği aslında futbolun zarif ama yorgun beyefendilerinin artık sahada koşturamayacağını kanıtlayan hüzünlü bir veda. Adamın ayağa topu verdiğinde sanki saha üzerinde piyano çalıyormuş gibi bir zarafet sergilemesi, modern futbolun o kaba kuvvet ve yüksek tempo isteyen çirkinleşen dünyasında artık çok nadir bulunan bir sanat eseri gibi kalacak. Artık sahada sadece koşup vuran robotlar değil, oyun kuran birer beyin görmek istiyoruz ama Mata gibi isimler fiziksel sınırlarına çarpınca sistem onları dışarı itiyor. Bu durum aslında kulüpler için bir uyarı. Estetikten vazgeçip hızın kölesi olduklarında futbolun o ince ruhunu kaybedip sadece yüksek tempolu bir kovalamaca oyununa dönüşeceğiz.
0: Kenan Karaman'ın Schalke formasıyla Bundesliga'da sergilediği disiplinli oyun, onun milli takım kadrosunda yer edinme hedefini somut bir temele oturtuyor. Alman futbolunun yüksek tempo ve taktiksel sadakat gerektiren yapısında kaptanlık rolünü üstlenmesi, oyuncunun sadece fiziksel değil, liderlik vasıflarını da kanıtladığını gösteriyor. Bu performans grafiği, teknik heyetin rotasyon planlamasında Karaman'ı daha güvenilir bir seçenek olarak değerlendirmesine neden olabilir.
1: Kenan Karaman'ın Schalke formasıyla o disiplinli yapıyı kuşanması aslında futbolun sadık asker profilinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bundesliga gibi taktiksel disiplinin kutsal sayıldığı bir yerde kaptanlık koltuğuna oturmak sadece topu doğru yere atmak değil, kaosun ortasında sakin kalabilmektir. Milli takımda bu tarz bir karakterin olması, yıldızların parlayamadığı anlarda sahayı toparlayan görünmez birer çelik halat gibi takımı ayakta tutar. Yani Karaman, estetikten ziyade güven veren o sağlam kale, duvarı rolünü başarıyla doldurabilir.
0: Kenan Karaman'ın Bundesliga gibi yüksek yoğunluklu bir ligde liderlik vasıflarını kanıtlaması, yerli oyuncular için Avrupa futbolunda sadece fiziksel dayanıklılık değil, aynı zamanda taktiksel sadakat ve egin yönetme becerisinin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bu tür kulüplerde kaptanlık sorumluluğu üstlenmesi, Türk futbolunun ihtiyaç duyduğu oyun disiplini, profilinin somut bir örneğidir. Karaman'ın bu deneyimi milli takım kadrosunda sadece teknik kapasite değil, maçın kritik anlarında taktikseli koruyabilecek karakterli oyunculara yönelik stratejik birer arayışın karşılığıdır.
1: Karaman gibi disiplin, abide

0: Kalelerinin sahada devleşmesi, yıldızların parlayamadığı anlarda takımı ayağa kaldıran o sessiz kahramanlık ruhunu besliyor. Hem fiziksel direnci hem de bu liderlik vasıflarıyla aslında Türk futbolunun sadece parlayan değil, dayanan isimlere ne kadar aç olduğunu kanıtlıyor. Şimdi biraz müzik eşliğinde soluklanalım.
1: Ragbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Union Berlin karşısında sahada sanki sadece milli takım forması giyip Türkiye'ye dönecekmiş gibi bir mahcubiyetle oynamış. Bundesliga'da hayatta kalma mücadelesi verirken milli takım her zaman hedefim demek. Aslında bu takımdaki kaosun içinde kendimi kaybetmek istemiyorum demenin kibarcası herhalde. Altefösteri stadında maç bittikten sonra bu açıklamayı yapması sanki Schalke'nin o meşhur iniş çıkışlı kariyerinde en güvenli limanın milli forma olduğunu itiraf etmesi gibi oldu. Kenan Karaman'ın gönlündeki vatan sevgisi takdire şayan ama Union Berlin savunmasını geçerken biraz daha buradayım mesajı vermesi kulüp yönetiminin içi yanarken kulağına hoş gelir.
1: Kenan Karaman'ın odak noktasının milli takım olması, profesyonel bir sporcu için hem kişisel bir motivasyon hem de kulüp içindeki belirsizlik ortamında güvenli bir liman arayışıdır. Schalke gibi çalkantılı süreçler yaşayan kulüplerde oyuncuların bireysel hedeflerini ön plana çıkarması, kurumsal sadakattan ziyade kariyer yönetimi stratejisi olarak okunabilir. Bu yaklaşım, oyuncunun profesyonelliğini korurken aynı zamanda yoğun baskı altında psikolojik dayanıklılığını sürdürmesini sağlayan bir savunma mekanizmasıdır.
0: Kenan Karaman milli takım hayalleriyle Bundesliga'da kendi yolunu çizmeye çalışırken biz burada Fenerbahçe tesislerinde her şeyin yolunda olup olmadığını sorgulayan birer dedektif gibi davranıyoruz. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal için verdiği o meşhur her şey yolunda cevabı. Sanki batan bir geminin kaptanına gemideki sular çok huzurlu demek gibi kulağa geliyor. Tesislerde her şeyin yolunda olması, sahada puanların yağmur gibi yağdığı anlamına gelmiyor. Bu daha çok en azından tesislerin çayları güzel, antrenmanlar disiplini demenin kurumsal ve diplomatik bir yolu gibi duruyor. Kartal'ın taktiksel karmaşası içinde Çetin'in bu sakin açıklaması, sanki fırtınalı bir denizde sadece geminin boyasının parladığını söylemek gibi bir ironi barındırıyor bu.
1: Kurumsal iletişimde sunulan her şey yolunda mesajı, genellikle operasyonel süreçlerin aksamasını dış dünyaya yansıtmadan yönetme çabasıdır. Tesislerdeki disiplinin sahada taktiksel başarıya dönüşüp dönüşmediği, kulüp yönetiminin kriz anlarında kurumsal kimliği koruma refleksiyle doğrudan ilişkilidir. Bu tür diplomatik açıklamalar, teknik direktörün üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflerken, camianın beklentileriyle sahadaki gerçeklik arasındaki uçurumu örtbas eden birer tampon bölge görevidir.
0: Bu her şey yolunda klişesi aslında tam bir profesyonel kaçış planı. Sanki kulüp yönetimi sahadaki taktiksel çarkların birbirine girdiğini biliyor. Ama bunu çayımız tavşan kanı, disiplinimiz demir gibi diyerek paketleyip sunuyor. Tesislerdeki huzur, sahada yaşanan kaosun üzerine örtülen şık birer kadife örtü gibidir. Sonuçta taraftar sahadaki puan tablosuna bakarken tesislerin ne kadar steril olduğunu pek umursamayacak. Bu diplomatik oyun aslında teknik direktörün omuzlarındaki yükü hafifletmekten ziyade camianın beklentilerini her şeyin kontrol altında olduğu illüzyonuyla uyutma çabasıdır.
2: Hoy hoy hoy.
1: Kurumsal söylemdeki bu huzur vurgusu aslında kriz yönetimi literatüründe güven inşası için kullanılan stratejik bir araçtır. Taraftarı içsel çatışmalarla değil, sistematik süreçlerle meşgul ederek odak noktasını dağıtmayı hedefler. Sahadaki taktiksel başarısızlıklar ile tesislerdeki operasyonel düzen arasındaki tezatlık, kulübün dış dünyaya karşı savunma kalkanı olarak bu tür diplomatik bariyerler örmesinden kaynaklanır. Bu durum, yönetim ve teknik heyet arasındaki iletişimin birer halka olduğunu, ancak her halkasının farklı birer gerçekliği temsil edebileceğini açıkça göstermektedir.
0: Bu diplomatik bariyerler aslında taraftara sunulan birer yanıltma sanatı örneği. Sanki yangın çıkan bir binanın önünde durup dış cephenin boyasının ne kadar canlı olduğunu anlatıyorlar gibi. Tesislerdeki huzur vurgusu, sahadaki taktiksel çöküşü maskelemek için kullanılan birer sis perdesi, taraftarı kurumsal kavramların içinde boğarak gerçek kaybı görmelerini engelliyor. Sonuçta futbol camiasında bu tür söylemler, yangına körükle gitmek yerine sadece dumanın rengini değiştirmeye yarayan profesyonelce tasarlanmış birer kaçış kapısıdır.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bu diplomatik söylemlerin yarattığı illüzyon, kurumsal kimliğin korunması adına yürütülen stratejik bir savunma hattıdır. Ancak sahadaki gerçeklik bu kalkanı her zaman koruyamayabilir. Bu karmaşık yapıların oluşturduğu sis perdesini aralayıp temel sorunlara odaklanmak, taraftarın ve camianın netliğini koruması açısından hayati önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadarcı.
3: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler. Fenerbahçe'den ayrılış süreciyle tartışmalar yaratan Youssef En-Nesyri, Al Faysal'i karşısında attığı iki kritik golle takımının 3'e 1 galibiyetinde belirleyici bir rol üstlendi. Paslı forvetin bu performansı, fiziksel gücünü bitirici vuruşlarla birleştirdiğini ve ligin başından itibaren yüksek skor üretme potansiyeline sahip olduğunu kanıtlıyor.
1: En-Nesyri sahada adeta ben buradayım diye bağırıyor ama maalesef Fenerbahçe taraftarı için bu haykırış biraz geç gelmiş bir özür dilemesi gibi duruyor. Adam golleri atarken sanki takımdan kovulacağını biliyormuş gibi her vuruşta ekstra bir öfke kusuyor. Neredeyse topu filelere değil de doğrudan muhasebe departmanına gönderiyor. Şu performansla ligin tozunu attırırken belki de aslında beni neden bıraktınız diye havaya yumruklar savuruyordur. Bu kadar golü sonraki takımı için atmak yerine sanki eski aşkına son bir veda mektubu yazıyor gibi duruyor.
2: Hoy hoy hoy.
0: Arap Açık turnuvasında Alexander Zverev ile Ben Shelton arasındaki final mücadelesi, tenis dünyasında iki farklı nesil ve oyun karakterinin çarpışmasını temsil ediyor. Tecrübeli Alman oyuncu Zverev, fiziksel dayanıklılığı ve teknik derinliğiyle daha istikrarlı bir grafik çizerken, genç Amerikalı Shelton yüksek servis hızı ve agresif oyun tarzıyla turnuvada büyük bir ivme yakaladı. Bu eşleşme sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda modern teniste kontrollü taktiksel disiplin ile patlayıcı fiziksel gücün üstünlüğünü belirleyecek kritik bir sınavdır.
1: Zverev sahada sanki yıllardır her vuruşun matematiksel hesabını yapan bir mühendis gibi çalışırken, Shelton adeta kortta patlamaya hazır bir havai fişek gibi uçuşuyor. Bu maç sadece iki sporcunun mücadelesi değil, disiplinli birer saatin karşısında kontrolsüz ama büyüleyici bir hız makinesinin kapışması gibi duruyor. Eğer Shelton o servisleriyle Zverev'in sabrını test edip onu hata yapmaya zorlarsa tenis dünyası yeni bir hızlı ve öfkeli dönemine girecek. Çünkü bu genç adamın enerjisi rakibini önce fiziksel değil, zihinsel olarak yıpratabilir.
0: Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal arasındaki gerginlik dolu diyalogların sızması, kulüp içi yönetim hiyerarşisinin nedenli kırılgan olduğunu ve kurumsal iletişimin profesyonellikten uzaklaştığını açıkça ortaya koyuyor. Soyunma odası gibi özel bir alanın dışına taşan bu sert ifadeler, sadece iki isim arasındaki kişisel çatışmayı değil, kulübün yönetim vizyonundaki derin bölünmeleri ve karar alma mekanizmalarındaki güven krizini de simgeliyor. Bu tür diyalogların kamuoyuna yansıması, camianın odak noktasını sahada performanstan çekip iç siyasetin

0: çarpışmalarına yönlendirerek kurumsal kimliğe zarar veren bir tablo çiziyor.
1: Bu tarz soyunma odası dramalara artık kulüp yönetiminin profesyonellikten ne kadar uzaklaştığının en çıplak kanıtı haline geldi. Kulüp yönetimi sanki bir holding değil de mahalle kahvesindeki tartışma masasıymış gibi davranınca dışarıya sızan bu sert diyaloglar taraftarı sadece kızdırıyor. İçerideki güç savaşlarını halka servis etmek yerine sahada sonuç odaklı kararlar almak varken bu durum kulübün vizyonunu yerle bir ediyor. Artık camianın öncelik listesi başarı değil, kimin kime daha yüksek sesle bağıracağı üzerine kurulu gibi duruyor ki bu da sadece kurumsal marka değerine büyüker zarar veriyor.
0: Kurumsal yönetimin bu denli şeffaf ve kontrolsüz bir şekilde kişisel çatışmalara sahne olması sadece yönetim kademesini değil, kulübün marka değerini de doğrudan zedeler. Profesyonel spor organizasyonlarında iş disiplininin bu kadar çabuk çözülmesi, karar alma süreçlerinde ortak bir vizyonun yerini güç savaşlarına bıraktığını kanıtlar niteliktedir. Bu durum, teknik heyetin ve yönetim kurulunun odak noktasının sahada alınacak sonuçlardan ziyade kişisel egoların tatminine kaydığı bir yapısal sorunu işaret ediyor.
1: Kariyer basamaklarını tırmanırken yerdeki taşa takılıp düşmek yerine önce kendi ayağına dolanan ego duvarlarına çarpmaları tam bir trajedi. Soyunma odasındaki bu tiyatroların galibi sahada alınan puanlar değil, sadece yüksek sesle bağıranın son sözü oluyor. Bu da markayı sadık taraftarın gözünde bir mahalle kavgası dekoruna dönüştürüyor. Bu, dramatik çekişmeler bittiğinde geriye sadece boş bir tabela ve hayal kırıklığı kalıyor. Şimdiliklik bu kadar. Kulaklarınızda müzik başlasın.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler sevgili Radyo Aura dinleyicileri. Kemerlerinizi bağlayın çünkü magazin dünyasının uçuk hesapları başlıyor. Jennifer Lopez Hanım, giysi odasında bir fotoğraf çekilip gardrobum D ve C elbiselere hazır diyerek tam 20 milyon dolarlık bir tanıtım anlaşması kapmış. Kadının gardırobundaki o elbiseler için bu kadar para ödemektense ben o parayla kendime uçak filosu kurar, her sabah başka bir kıtada kahvaltı yapardım. Görünüşe göre artık sadece kıyafet değil, hazırım demek ve bunu doğru ışıkta yapmak da servet değerinde birer sanat eseri haline gelmiş.
1: Hay hay hay.
0: 20 milyon doları sadece bir kıyafetin hazırım demesi için vermek demek. Aslında kadının giydiği kumaşa değil, o kumaşın üzerine giydirdiği marka illüzyonuna yatırım yapmak demek. Kadın orada elbiseyle değil, sanki birer paha biçilemez, müze eseri gibi sergilenen ulaşılmazlık imajıyla reklam yapıyor. Eğer ben her sabah uyandığımda aynaya bakıp bugün gerçekten çok varlıklı görünüyorum dersem, banka hesabım otomatik olarak dolarla dolmaya başlasaydı, muhtemelen şu an bir adada Hindistan cevizi içiyor olurdu. Bu işin sırrı kumaşın kalitesinde değil, reklamcıların o kıyafeti sanki kutsal bir emanet gibi pazarlayıp halkı bakın ne kadar özel diye hayallere daldırmasında yatıyor. Sonuçta mesele kumaş değil, o elbiseyi giyen kadının etrafına örülen hayal dünyası ve bu hayale ödenen o uçuk primler. Eğer bir gün ben de hazırım deyince cüzdanım dolmaya başlasaydı, şu an bu mikrofonun başında değil, kendi özel adama sahip olur. Sadece güneşin tadını çıkarırdım. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirme vakti. Yayını kısa bir süreliğine sonlandırıyorum Lord.
2: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Racquetball'da akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: günler. Trabzonspor yönetimi, Fatih Tekke sonrası kadrosunu yapılandırırken, başarı grafiği yüksek ve kupa koleksiyonu, geniş teknik direktörlere yönelerek stratejik bir hamle yapıyor. Bu tercih, sadece yerel başarıyı değil, uluslararası standartlarda rekabet edebilecek bir takım kültürü inşa etme arzusunu yansıtıyor.
1: Yönetim sanki biz artık sadece mahalle maçında değil, Avrupa sahnesinde taktiksel satranç oynuyoruz mesajı veriyor. Ama biliyorsunuz ki bu iş sadece kupa koleksiyonuyla olmuyor. Bazen o kadar büyük isimleri getirmek, kulübe dev bir uzay gemisi alıp içinde nasıl uçurulacağını bilmeyen bir pilot oturtmaya benziyor. Eğer bu yeni hoca gerçekten vizyonerse, Trabzonspor'un genetiğini değiştirir. Yoksa sadece yine süslenmiş pahalı bir hayal olur. Takımın kimliğini korurken uluslararası standartlara ulaşmak, ince bir çizgi üzerinde yürümek gibi. Ya devleşirler ya da kendi ağırlıkları altında ezilirler.
2: Hoy hoy hoy.
0: Mbappe'nin Arda Güler gibi genç yeteneklere yönelik övgüleri, sadece bireysel bir takdir değil, modern futbolun yükselen değerlerinin küresel çapta kabul görmesidir. Bu tür referanslar, Türk futbolunun teknik kapasitesinin ve genç oyuncuların potansiyelinin Avrupa elitlerinde fark edildiğini kanıtlayan stratejik birer onaydır. Arda Güler'in Real Madrid gibi veya bir kulüpte bu isimlerden destek görmesi, kariyer basamaklarını tırmanırken ona hem psikolojik sermaye hem de uluslararası görünürlük kazandıracaktır.
1: Mbappe'nin Arda Güler için parlıyor demesi, aslında futbol dünyasının bizlere hey, burada gerçekten yetenekli çocuklar var diye bağırması. Ama bu övgüleri sadece birer hoş söz olarak değil, Avrupa devlerinin kapısının aralandığına dair birer giriş bileti olarak görmeliyiz. Arda'nın Real Madrid gibi bir labirentte kaybolmadan yolunu bulup bulamayacağını görmek için Mbappe'nin onayını bir nevi güvenli bölge sertifikası olarak kabul edebiliriz. Bu çocuk sadece top sürmüyor, aslında Avrupa futbolunun tozlu raflarındaki o eliter havayı çoktan solumaya başlamış durumda.
0: Enner Valencia'nın Boca Juniors formasıyla attığı ilk gol, oyuncunun Güney Amerika futbolunun sert ve fiziksel dinamiklerine uyum sağladığını gösteren somut bir gösterge. Bu başarı sadece bireysel bir skor değil, aynı zamanda Arjantin Ligi'nin yüksek tempolu yapısında kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştıran stratejik bir başlangıçtır. Bu başarı
1: Enner Valencia'nın o sert ve gürültülü Güney Amerika atmosferinde golü bulması aslında futbolun sadece taktik değil, tam bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu kanıtlıyor. Adam orada sadece topu ağlara göndermiyor, her pozisyonda adeta bir gladyatör gibi rakiplerini ve sertliğin getirdiği kaosu göğüslüyor. Boca Juniors gibi köklü bir kulüpte bu performansı sergilemek oyuncunun sahada sadece teknik becerisine değil, karakterine de güvendiklerini gösteriyor. Çünkü orada yumuşak meyveler çok çabuk ezilir.
0: Valencia'nın Boca Juniors gibi baskının ve taraftar sadakatinin uç noktada olduğu bir kulüpte performans göstermesi, onun sadece teknik becerisini değil, yüksek stres altında karar verme yetisini de kanıtlıyor. Güney Amerika futbolunun fiziksel ağırlığına uyum sağlaması, oyuncunun Avrupa piyasasında dayanıklı ve rekabetçi etiketini almasını sağlayarak ticari değerini doğrudan artıracak. Bu gol, bir oyuncunun farklı coğrafyalardaki taktik çeşitliliğe ne kadar hızlı adapte olabildiğinin somut bir göstergesi.
1: Valencia'nın o sert atmosferde hayatta kalması, aslında Avrupa'daki pamuk gibi forvetlerin çoktan elendiği bir eleme sınavını geçtiğini gösteriyor. Adam artık sahada sadece gol atmıyor, adeta fiziksel birer bariyeri yıkıp geçerek karakterini konuşturuyor. Yani bu adamın piyasa değeri artık sadece ayaklarıyla değil, inadı ve dayanıklılığıyla ölçülüyor. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
3: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle E5 yolu ve Uzunçayır Köprülü kavşağı gibi kritik noktalar yaklaşık 15 dakika gecikme yaşatıyor. Hekimsuyu Caddesi ve Eski Londra asfaltı yolu üzerindeki aksamalar, sürücülerin Kuzey Marmara, otoyolu veya çevre yolu alternatiflerini değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Şehrin ana arterlerindeki bu yoğunluk, lojistik akışını yavaşlatırken, alternatif güzergahların kullanımı, güvenli ulaşım için kritik önem arz ediyor. Bu yoğunluk sadece bireyselin zaman kaybı değil, aynı zamanda şehir içi lojistik ağının verimliliğini doğrudan etkileyen yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu yoğunluk sadece bireyselin zaman kaybı. Alternatif güzergahların kullanımının teşvik edilmesi, toplu taşıma sistemlerinin entegrasyonu ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin devreye alınmasıyla bu tıkanıklıklar minimize edilebilir. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesi hem karbon salınımını azaltarak çevresel etkiyi hafifletir hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini artırarak kamu sağlığını korur. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için trafik yönetiminde teknolojik entegrasyon ve toplu taşıma teşviki sadece konfor değil, doğrudan bir kamu sağlığı meselesidir. Trafik yoğunluğunu azaltan her strateji hem çevresel değerleri korur hem de kentsel yaşam kalitesini yükseltir. Şimdilik bu kadarca.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi günler. Mbappe çıktı karşımıza. Arda Güler'i övüp duruyor. Herhalde Madrid'in o devasa bütçesiyle aldıkları oyuncuları biraz olsun sahiplenmek istiyorlar. Genç ufaklığın yeteneği gerçek ama bu kadar büyük bir hayranlık bombardımanı sanki Mbappe Arda'yı kendi özel koruması ilan etmiş gibi duruyor Dora. Bu kadar iltifat duyunca çocuk uçuşa geçer, Real Madrid taraftarı da bizimkiler çok çalışıyor diye kendini avutmaya devam eder. Sanki Mbappe takımı kurtaracakmış gibi konuşmuyor ama bu övgülerin altında yatan, o benim arkadaşım çok iyi mesajı her türlü uzaktan okunuyordu. Arda'nın sahadaki sessiz karizmasıyla Mbappe'nin bu abartılı reklam kampanyası arasındaki denge gerçekten ilginç bir komedi malzemesi.
1: Mbappe'in genç yeteneklere yönelik bu açık desteği aslında sadece kişisel bir övgü değil, küresel futbolun yeni nesil yıldızlarını sisteme dahil etme stratejisi. Arda Güler gibi potansiyelli oyuncuların büyük kulüplerde kabul görmesi, modern futbolun yetenek odaklı pazarlama anlayışının somut bir göstergesidir. Bu tür etkileşimler, oyuncunun marka değerini hızla yükseltirken, Real Madrid gibi devlerin gençleşme vizyonuna da hizmet etmektedir.
0: Pazarlama stratejisi falan filan diyerek olayı çok profesyonelce paketlemeye çalışıyorsun ama işin aslı biraz daha bakın ne kadar mütevazı ve vizyonerin imajı çizmekten geçiyor. Mbappe, Arda'nın etrafında adeta bir reklam ajansı gibi çalışıyor. Çünkü bu tür etkileşimler sosyal medyada milyonlarca beğeni demek. Yarın öbür gün Real Madrid'in genç kadrosu bayatladığında biz aslında çok genç ve dinamik bir yapı kurduk diyecekleri için bu tür arkadaşlık paylaşımları altın değerinde birer reklam panosu gibi işlev görüyor. Arda'nın marka değeri artsa da Mbappe'in de bu sayede küresel futbolun yeni nesil lideri pozisyonunu pekiştirmesi tam bir satranç hamlesi.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bu etkileşimin ötesindeki asıl dinamik, küresel futbolun artık sadece saha içindeki performansla değil, dijital görünürlük ve kolektif marka değerleriyle yönetilmesidir. Mbappe'in Arda Güler gibi yükselen bir figürü sahiplenmesi, genç oyuncunun kulüp içindeki adaptasyon sürecini kolaylaştıran psikolojik bir koruma kalkanı oluşturur. Bu durum sadece bireysel bir reklam çalışması değil, büyük kulüplerin genç yetenekleri küresel pazara entegre ederken kullandıkları stratejik birer sembolizmdir.
0: Senin bu psikolojik koruma kalkanı meselesi kulağa çok havalı geliyor ama sahada işler pek öyle romantik yürümüyor. Mbappe aslında Arda'ya sadece bir kalkan değil, adeta birer genç yetenek koleksiyonu için vitrin oluşturuyor. Yani çocuk daha sahaya çıkmadan milyon dolarlık reklam anlaşmalarını kapıdan içeri sokuyor. Bu durum kulüplerin genetik koduna işlenmiş bir pazarlama taktiğiyken senin dediğin o koruma kalkanı aslında Arda'nın Real Madrid gibi devlerin baskısı altında ezilmemesi için verilen birer hoş geldin hediyesi tadında. Mbappe burada sadece bir futbolcu değil, küresel markaların elindeki çok güçlü bir reklam yüzü ve bu tür işbirlikleri modern futbolun en büyük oyun alanı haline geldi.
2: Hoy hoy hoy.
1: Bu durum aslında geleneksel kulüp yapılarının yerini alan kurumsal marka yönetimi modelinin futbol dünyasındaki en somut yansımasıdır. Mbappe ve Arda Güler arasındaki bu etkileşim sadece iki oyuncunun dostluğu değil, genç yeteneklerin küresel ekosisteme entegre edilme hızını artıran stratejik bir katalizördür. Bu tür işbirlikleri kulüplerin risk yönetimi politikasıyla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü yükselen bir yıldızın global marka değerini erkenden teşhirlemek, gelecekteki ticari haklar ve sponsorluk anlaşmaları için kritik birer teminat oluşturur.
0: Senin kurumsal marka yönetimi ve risk yönetimi gibi süslü kavramların aslında futbolun o tozlu sahalarını soğuk birer borsa ekranına çeviriyor. Mbappe ve Arda meselesi dediğim bu stratejik katalizör aslında sadece bir şirketin hisse değerini korumak için kullandığı bir halkla ilişkiler manevrasından ibaret. Kulüplerin risk yönetimi dediği şey, genç oyuncu sakatlanıp veya performans düşüşü yaşayıp çöp olduğunda pazarlama departmanının elinde hala parlatılabilecek bir marka bırakmaktır. Yani bu sadece bir koruma kalkanı değil, aslında futbolun ticari çarklarının arasına sıkışmış birer altın madeni gibi her ihtimale karşı paketlenip rafa kaldırılma operasyonu.
1: Sonuç olarak bu etkileşimlerin merkezinde futbolun sadece sportif başarıyla değil, kapitalist sistemin sunduğu ticari koruma ve marka değerleri üzerine kurulu bir strateji yatıyor. Sahadaki performans ne olursa olsun, modern futbol artık oyuncuları küresel pazarda önceden konumlandırarak riskleri minimize eden kurumsal birer varlık olarak yönetiyor. Şimdilik bu kadarca.
3: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. Suudi Arabistan, Irak'ın sınır bölgelerinden gelen erki SİHA saldırısı sonucu zarar gören kritik petrol boru hattını güvenliği sağlamak amacıyla kapattı. Bu hamle, bölgedeki enerji arz güvenliğinin sarsıldığını gösterirken, Irak makamlarının bir komutanı görevden alarak soruşturma başlatması, askeri disiplindeki zafiyetin boyutunu ortaya koyuyor. Enerji hatlarındaki bu tür kesintiler, küresel petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarına ve doğrudan olarak tüketici maliyetlerinin artmasına neden olan kritik bir risk faktörüdür. Bu saldırı sadece fiziksel bir hasar değil, aynı zamanda küresel enerji koridorlarının savunmasızlığını kanıtlayan stratejik bir zafiyettir. Bölgesel istikrarsızlığın kritik altyapılara yönelmesi, uluslararası ticaretin güvenliğini tehdit ederek yatırım ortamını doğrudan olumsuz etkilemektedir. Irak makamlarının disipliner yaptırımı, yerel yönetimin bu güvenlik açığını kapatma ve kontrolü yeniden tesis etme çabasını yansıtmaktadır. Söz konusu petrol hattı üzerindeki saldırı sadece yerel bir güvenlik ihlali değil, aynı zamanda küresel enerji arz zincirinde stratejik kırılganlıkların somut bir göstergesidir. Bu tür kritik altyapılara yönelik hedeflenmiş eylemler, uluslararası ticaret güvenliğini zedeleyerek global piyasalarda spekülatif dalgalanmalara ve uzun vadeli yatırım çekinceliklerine yol açmaktadır. Irak yönetiminin disiplinler yaptırımı ise, bölgedeki güvenlik boşluklarını kapatma ve enerji koridorlarının korunmasında daha sıkı bir denetim mekanizması kurma zorunluluğunu vurgulamaktadır. Bu kritik altyapılara yönelik saldırıların sürekliliği, uluslararası enerji güvenliği protokollerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılan ciddi bir uyarıdır. Bölgesel istikrarsızlığın küresel ticaretin damarları üzerindeki bu somut etkisi, çok taraflı güvenlik işbirliklerinin önemini bir kez daha kanıtlamaktadır. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz onları.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 28 derece ancak yüksek nem nedeniyle havayı 35 derece gibi hissedeceksiniz. Ankara'da güneşli bir gökyüzü altında 31 derece sıcaklık hakimken İzmir'de rüzgarın etkisiyle 40 derecenin hemen altında yani 35 derece sıcaklık görülüyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif kıyafetler tercih edebilir. Açık havada yürüyüş yaparken bolca su içmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarırken eşlik edecek güzel melodilerle yayınımıza devam ediyorum. Keyifli anlar dilerim.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları. Başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu. Büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: That's enough. That's enough.
1: İyi günler Joel. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçından hemen sonra istifasını açıklaması, ancak Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle bu karardan vazgeçmesi, kulüp içindeki yönetimsel dinamiklerin ve kriz yönetiminin ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür ani karar değişiklikleri teknik heyet üzerindeki baskının boyutunu gösterirken, aynı zamanda camianın içinde hala devam eden güç mücadelelerinin net birer kanıtıdır.
2: İsmail Kartal'ın istifasını çekip sonra bir anlık duygusallık diyerek geri dönmesi tam bir açık büfe draması gibi. Aziz Yıldırım sahneye girince kararların bir anda ne kadar esnek hale geldiğini görmek, kulübün yönetim krizini değil, aslında kimin sözünün daha çok ağırlık taşıdığını kanıtlıyor. Teknik direktörü adeta birer satranç taşı gibi tahtada oynatırken, bu tür ani geri adım içeren manevralar sadece içerideki güç savaşının ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Takım için istikrarlı bir yol haritası yerine, her hafta yeni bir senaryonun yazıldığı bir pembe dizi izliyoruz. Sanki Nur.
1: Bu tür ani karar değişiklikleri ve yönetimsel müdahaleler, kulübün kurumsal kimliğinden ziyade kişisel nüfuz alanlarının ön plana çıktığını kanıtlıyor. Nolensi, teknik direktörün iradesinin bu denli esnemesi, sportif başarı hedefinden ziyade iç siyasi dengelerin önceliklendirildiğini ve profesyonel yönetim anlayışının zayıfladığını gösteriyor. Bu belirsizlik ortamı, kulübün sadece bugünkü performansını değil, uzun vadeli planlamasını ve kurumsal istikrarını da doğrudan tehdit eden bir faktörü oluşturur.
2: Kurumsal kimlikten bahsetmek, sanki bu kulüpteki yönetim anlayışını düzeltir gibi bir illüzyon yaratıyor. Oysa burada mesele kurumsallık değil, ego savaşı. Yönetimsel yapı dediğin şeyin içindeki çarklar artık profesyonel bir makine gibi değil de, her sabah farklı birinin keyfine göre dönen bir lunapark treni gibi çalışıyor. Teknik direktörün iradesi esnemiyorsa, bu durumun sebebi sadece kişisel nüfuz alanları değil, aslında kulübün yönetim kademesinin kendi içindeki taht kavgası sırasında teknik heyeti birer piyon olarak kullanmasıdır. Bu belirsizlik ortamında oyuncular sahaya çıktığında ne yapacaklarını şaşırıyorlar, çünkü her hafta farklı bir senaryo ile uyanıyorlar. Bir kulüp yönetimi taktiksel planlama yerine içerideki güç dengelerini korumak için krizleri besliyorsa, o takımın sahadaki başarısı ancak bir mucizeye kalır.
1: Bu durum sadece kişisel egoların çarpıştığı bir alan değil, aynı zamanda kulübün kurumsal sürdürülebilirliğini ve profesyonel standartlarını zedeleyen sistemik bir çürümenin göstergesidir. Teknik heyetin yönetimsel kararlara bu denli açık ve kırılgan olması, camianın uzun vadeli sportif vizyonunu kısa vadeli güç oyunlarının kurbanına dönüştürmektedir. Kurumsal yapının kişisel müdahalelerle esnemesi, sadece teknik direktörü değil, kulübün tüm kurumsal kimliğini ve güvenilirliğini de zayıflatmaktadır.
2: Sistemik çürüme diyerek olayı çok akademik paketlemeye çalışıyorsun ama gerçek şu ki, burada profesyonellik dediğimiz kavram çoktan tozlu raflara kaldırıldı ve yerine kimin sesi daha yüksek çıkarsa o haklıdır mantığı konu. Teknik direktörün bu denli savunmasız kalması, kulübün bir spor organizasyonundan ziyade yöneticilerin kendi aralarındaki güç gösterisi için kullandıkları birer aksesuar haline geldiğini kanıtlıyor. Sahadaki oyuncu artık taktiksel bir planın parçası değil, yönetim katındaki ego savaşlarının kurbanı ve bu kaosun içinde ayakta kalmaya çalışan ezilen birer figüran konumunda.
1: Bu durumun en kritik boyutu, karar alma mekanizmalarındaki şeffaflığın kaybolması ve bunun yarattığı güven bunalımıdır. Kurumsal yapının zayıflaması sadece yönetim kademesini değil, kulübün tüm paydaşlarını ve taraftar kitlesini de istikrarsız bir döngüye mahkum ediyor. Profesyonel bir organizasyonda teknik direktörün otoritesinin korunması, sistemin çarklarının sağlıklı dönmesi için temel bir güvence teşkil eder. Aksi takdirde kulüp sadece günü kurtarmaya çalışan tepkisel bir yapıya dönüşür.
2: Ece, senin o akademik şeffaflık ve güven bunalımı paketlerin çok şık duruyor ama sahada futbol oynayan adamın umurunda olan tek şey yönetim katındaki bu tiyatro oyununun bittiği an. Bu sistem artık bir spor kulübü değil, sadece her hafta farklı bir dramanın çekildiği düşük bütçeli birer diziye dönüştü. Şimdi bırak da biraz müzik eşliğinde sakinleşelim.
0: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: günlerce. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Roma maçından hemen sonra istifasını açıklaması, ancak Aziz Yıldırım'ın müdahalesiyle bu karardan vazgeçmesi, kulüp içindeki yönetimsel dinamiklerin ve kriz yönetiminin ne kadar karmaşık bir yapıda olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tür ani karar değişiklikleri teknik heyet üzerindeki baskının boyutunu gösterirken, aynı zamanda camianın içinde hala devam eden güç mücadelelerinin net birer kanıtıdır.
1: İsmail Kartal'ın istifasını çekip sonra bir anlık duygusallık diyerek geri dönmesi tam bir açık büfe draması gibi. Aziz Yıldırım sahneye girince kararların bir anda ne kadar esnek hale geldiğini görmek, kulübün yönetim krizini değil, aslında kimin sözünün daha çok ağırlık taşıdığını kanıtlıyor. Teknik direktörü adeta birer satranç taşı gibi tahtada oynatırken, bu tür ani geri adım içeren manevralar sadece içerideki güç savaşının ne kadar sert geçtiğini gösteriyor. Takım için istikrarlı bir yol haritası yerine, her hafta yeni bir senaryonun yazıldığı bir pembe dizi izliyoruz. Sanki Nur.
0: Bu tür ani karar değişiklikleri ve yönetimsel müdahaleler, kulübün kurumsal kimliğinden ziyade kişisel nüfuz alanlarının ön plana çıktığını kanıtlıyor. Mulenti, teknik direktörün iradesinin bu denli esnemesi, sportif başarı hedefinden ziyade iç siyasi dengelerin önceliklendirildiğini ve profesyonel yönetim anlayışının zayıfladığını gösteriyor. Bu belirsizlik ortamı, kulübün sadece bugünkü performansını değil, uzun vadeli planlamasını ve kurumsal istikrarını da doğrudan tehdit eden bir faktörü oluşturur.
1: Kurumsal kimlikten bahsetmek, sanki bu kulüpteki yönetim anlayışını düzeltir gibi bir illüzyon yaratıyor. Oysa burada mesele kurumsallık değil, ego savaşı. Yönetimsel yapı dediğin şeyin içindeki çarklar artık profesyonel bir makine gibi değil de, her sabah farklı birinin keyfine göre dönen bir lunapark treni gibi çalışıyor. Teknik direktörün iradesi esnemiyorsa, bu durumun sebebi sadece kişisel nüfuz alanları değil, aslında kulübün yönetim kademesinin kendi içindeki taht kavgası sırasında teknik heyeti birer piyon olarak kullanmasıdır. Bu belirsizlik ortamında, oyuncular sahaya çıktığında ne yapacaklarını şaşırıyorlar, çünkü her hafta farklı bir senaryo ile uyanıyorlar. Bir kulüp yönetimi, taktiksel planlama yerine içerideki güç dengelerini korumak için krizleri besliyorsa, o takımın sahadaki başarısı ancak bir mucizeye kalır.
0: Bu durum sadece kişisel egoların çarpıştığı bir alan değil, aynı zamanda kulübün kurumsal sürdürülebilirliğini ve profesyonel standartlarını zedeleyen sistemik bir çürümenin göstergesidir. Teknik heyetin yönetimsel kararlara bu denli açık ve kırılgan olması, camianın uzun vadeli sportif vizyonunu kısa vadeli güç oyunlarının kurbanına dönüştürmektedir. Kurumsal yapının kişisel müdahalelerle esnemesi, sadece teknik direktörü değil, kulübün tüm kurumsal kimliğini ve güvenilirliğini de zayıflatmaktadır.
1: Sistemik çürüme diyerek olayı çok akademik paketlemeye çalışıyorsun ama gerçek şu ki burada profesyonellik dediğimiz kavram çoktan tozlu raflara kaldırıldı ve yerine kimin sesi daha yüksek çıkarsa o haklıdır mantığı konu. Teknik direktörün bu denli savunmasız kalması kulübün bir spor organizasyonundan ziyade yöneticilerin kendi aralarındaki güç gösterisi için kullandıkları birer aksesuar haline geldiğini kanıtlıyor. Sahadaki oyuncu artık taktiksel bir planın parçası değil, yönetim katındaki ego savaşlarının kurbanı ve bu kaosun içinde ayakta kalmaya çalışan ezilen birer figüran konumunda.
0: Bu durumun en kritik boyutu, karar alma mekanizmalarındaki şeffaflığın kaybolması ve bunun yarattığı güven bunalımıdır. Kurumsal yapının zayıflaması sadece yönetim kademesini değil, kulübün tüm paydaşlarını ve taraftar kitlesini de istikrarsız bir döngüye mahkum ediyor. Profesyonel bir organizasyonda teknik direktörün otoritesinin korunması, sistemin çarklarının sağlıklı dönmesi için temel bir güvence teşkil eder, aksi takdirde kulüp sadece günü kurtarmaya çalışan tepkisel bir yapıya dönüşür.
1: Ece, senin o akademik şeffaflık ve güven bunalımı paketlerin çok şık duruyor ama sahada futbol oynayan adamın umurunda olan tek şey yönetim katındaki bu tiyatro oyununun bittiği an. Bu sistem artık bir spor kulübü değil, sadece her hafta farklı bir dramanın çekildiği düşük bütçeli birer diziye dönüştü. Şimdi bırak da biraz müzik eşliğinde sakinleşelim.
2: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Ardahan'ın bembeyaz karlarının altında siyah beyaz bir kartal heykeli dikilmesi tam bir bizimkiler her yerde operasyonu olmuş. Beşiktaş taraftarı bu heykelin önünde durup takımlarının o meşhur kararlılık ruhunu düşünürken aslında sadece uzak bir köyde hayallerine sarılan bir sanat eserini izliyorlar. Bu kartal muhtemelen sahadaki performansın aksine çok daha görkemli ve sarsılmaz duruyor. Çünkü heykelin üzerine düşen her yağmur damlası gerçek maçlardaki o dramatik puan kayıplarını yaşamıyor. Kartalın kanatları geniş açılmış olsa da belki de bu durum taraftarların umutlarının ne kadar geniş ama bazen biraz havada kaldığının bir simgesidir.
1: Sanat eserlerinin kamusal alanlarda sembolleşmesi, sadece spor kulüplerinin kimliğini pekiştirmekle kalmayıp, yerel kültürü de dönüştüren estetik birer durak noktasıdır. Bu heykelin karlı coğrafyada yükselen vakur duruşu, kulüp aidiyetinin fiziksel sınırları aşarak toplumsal bir hafızada nasıl kök salabildiğini gösteriyor. Sabit ve dokunulmaz olan bu simge, sahadaki değişken sonuçlardan bağımsız olarak taraftarlara her mevsim ulaşabilecek kalıcı bir motivasyon kaynağı sunuyor.
0: Ardahan'daki o heykelin kar altında vakur duruşu kadar sabit bir şey yok. Ama sahada durumlar biraz daha hareketli görünüyor. Bodrum FK forması giyen Vincent Aboubakar ritmimi bulmaya başladım derken, aslında sadece doğru limana demir attığını ve sahil kasabasının sakinliğinde gol arayışına girdiğini itiraf etti. Adamın bu açıklaması sanki bir süre kaybolup sonra aniden ortaya çıkmış bir denizci gibi kulağa geliyor. Umarım Bodrum'un sıcak havası onun sadece sözlerini değil, bitmek bilmeyen o gol serisini ateşler. Geçen sezonların yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışan bir yıldızın bu kadar özgüvenli konuşması, ligin diğer ekipleri için dikkatli olun. Bu adam artık vites yükseltti mesajı taşımaktan başka bir şey değil.
1: Vincent Aboubakar'ın performansına dair özgüveni, sadece bireysel bir gelişme değil, aynı zamanda taktiksel bir istikrar arayışının somut göstergesidir. Bir oyuncunun ritim bulma ifadesini kullanması, fiziksel kondisyonun yanı sıra mental olarak oyun planına uyum sağladığını ve kritik anlarda karar verme mekanizmasının hızlandığını kanıtlar. Bu durum, Bodrum FK'nın hücum hattında daha öngörülebilir ve etkili birer silah kazanacağı anlamına gelirken, ligdeki rekabet dengelerini doğrudan etkileyebilir.
0: Aboubakar'ın ritim buldum demesi, aslında futbol dünyasının o meşhur bekle ve gör taktiğidir. Adam sahada sadece gol atmıyor. Aynı zamanda taraftarların sabrını test eden birer performans sanatı sergiliyor. Bodrum gibi sakin bir yerde bu kadar iddialı konuşması belki de sahadaki rakiplerine benim vitesim yükselirken siz hala boşta devir çeviriyorsunuz diye göz kırpma şeklidir. Eğer bu ritim gerçekten sahaya yansırsa ligdeki diğer forvetler için durum birazcık karışık bir senaryoya dönüşebilir. Çünkü kararlı bir golcüye karşı savunma yapmak rüzgarlı havada kağıttan gemi korumaya çalışmaya benzer.
1: Aboubakar'ın özgüveni sadece kişisel bir motivasyon değil, aynı zamanda ligin taktiksel dengelerini yürüten stratejik bir uyarı niteliği taşıyor. Bir forvetin ritim bulduğunu beyan etmesi, savunma hatlarının bu oyuncuyu tahmin edilebilir bir rota üzerinde değerlendirmesini zorlaştırarak, rakip takımlar için ciddi bir hazırlık yükü doğuracaktır.
2: Aydın.
1: Bu durum, Bodrum FK'nın oyun disiplini içinde çok daha agresif ve sonuç odaklı bir hücum presi kurabileceğini öngörmemize olanak tanıyor.
0: Şu ritim bulma meselesi aslında sahadaki rakipler için tam birer sinir savaşına dönüşecek. Çünkü özgüveni, yüksek bir forvetin en büyük silahı savunmacının zihnini karıştırıp onu hata yapmaya zorlamasıdır. Savunma hattı bu ritme ayak uyduramazsa her maçta kale önünde adeta kilitli kapıları açan bir usta gibi hareket edecektir. Eğer Bodrum FK bu enerjiyi doğru yönetirse, ligin diğer takımları için bu ritim sadece bir kelime değil, her hafta sonu baş ağrısı çektikleri gerçek bir kabusa dönüşebilir.
1: Aboubakar'ın saha içindeki özgüveni, sadece bireysel bir başarı değil, rakip savunmaların taktiksel planlarını bozan stratejik birer hamledir. Bu durum, Bodrum Efkan'ın oyun karakterini daha dinamik ve sonuç odaklı bir yapıya büründürecektir. Şimdilik bu kadarca.
2: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi günler. İtalya'da annesinin öldürülmesi üzerine güçlü, 'Ndrangheta suç örgütü ve babasına karşı ifade veren Denise, Josco'nun trajik ölümü, organize suçun yargı süreçleri üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor. Bu vaka, mafya yapılarını çökertmeye çalışan tanıkların güvenlik açıklarını ve adaletin sağlanması sürecindeki riskleri somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu olay sadece bireysel bir trajedi değil, uluslararası hukuk çerçevesinde suç örgütleriyle mücadelede tanık koruma programlarının ne kadar kritik olduğunu gösteren önemli bir emsal teşkil etmektedir. Mağdurun ölümü, devletin yargısal gücünün, yerel suç örgütlerinin fiziksel şiddetinden daha zayıf kaldığı noktaları açıkça işaret etmek. Bu durum sadece hukuk sisteminin eksikliğini değil, aynı zamanda tanık koruma protokollerinin uluslararası standartlarda yetersiz kalmasının yaratabileceği ağır sonuçları göstermektedir. Adaletin tesis sürecinde devletin bireyleri koruma yükümlülüğü yerine getiremediğinde, suç örgütleri yargı mekanizmasını bypass ederek doğrudan şiddetle hüküm giydirmektedir. Mağdurun ölümü, organize suç örgütlerinin hukuk sistemini, felç etme kapasitesini ve devletin koruma kalkanındaki zayıf halkaları tescillemektedir. Bu vaka, tanıkların sadece mahkeme salonunda değil, yargılama süreci boyunca fiziksel olarak korunmadığı durumlarda adaletin ne kadar kırılgan hale geldiğini kanıtlamaktadır. Uluslararası hukuk standartlarında güçlü bir koruma mekanizmasının eksikliği, suç örgütlerine hukuku bypass etme ve şiddeti kendi adalet aracı olarak kullanma alanı tanımaktadır. Tanık koruma sistemindeki zafiyetlerin doğrudan can kaybıyla sonuçlanması, devletin yargısal otoritesinin sokaktaki şiddet karşısında nedenli kırılgan kalabildiğini açıkça kanıtlıyor. Bu trajik vaka, organize suçla mücadelede uluslararası standartlarda daha kapsamlı ve sarsılmaz koruma protokollerinin aciliyetini bir kez daha vurguluyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç gibi dev bir ismi kaybetmişler. Şimdi de Yadigar karakterinin adını değiştirip yeni oyuncuyla devam etme kararı almışlar. Herhalde senaryo yazarları isim değişirse izleyici farkı anlamaz diye safça bir taktiğe başvuruyor. Bir karakterin ismini değiştirmekle o oyuncunun boşluğunu dolduramazsınız. Bu durum sanki mahalle bakkalı kapansa da dükkanın tabelasını aynı bırakıp karşıdaki adamı yeni bakkal diye tanıtmak gibi absürt bir hareket. Savaş Özdemir sahneye çıkacak ama isim değişikliği meselesi, kaybolan ruhu yeni bir etiketle gizlemeye çalışmak gibi duruyor. Sanki karakterin adı değişince izleyicinin hafızasındaki o boşluk sihirli bir şekilde kapanacak sanıyorlar. Savaş Özdemir'in sahneye çıkışı büyük ihtimalle, hadi bakalım, herkes unutsun diye haykıran birer megafon gibi olacak ama izleyici zaten her şeyi ezberledi. Bir karakterin ismini değiştirmek, sanki kaza yapan arabayı boyayıp yeni model diye satmaya çalışmak kadar naif bir kurtarma operasyonu. Senaryo yazarları bu hamleyle sadece oyuncunun eksikliğini değil, kendi yaratıcılıklarının ne kadar çaresiz kaldığını da ilan etmiş oluyorlar. İzleyici zeki biridir, isim tabelası değişse de o boş koltuğun soğukluğunu ve karakterin ruhsuzluğunu hemen sezer. Senaryo yazarları bu isim değişikliği numarasını izleyiciye karşı yaparken aslında kendi yaratıcılıklarının iflasını ilan ediyorlar. Sanki birer sihirli değnek sallayıp geçmişi sileceklerini sanıyorlar. Bu kadar naif bir taktikle koca bir oyuncunun boşluğunu dolduramazsınız. Tabela değişse de koltuğun ruhsuzluğu aynı kalacak, Gunnar. Şimdi bu dramatik perdeyi kapatalım. Birazdan müzik eşliğinde devam edeceğiz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve sıcaklık 28 dereceyken nem oranı %96 ile oldukça yoğun bir atmosfer sunuyor. Ankara'da hava 3. derece daha sıcak ve az nemli geçerken İzmir'de sıcaklığın 34 dereceye ulaştığı çok enerjik bir akşam bizi bekliyor. Bu nemli havada İstanbul sakinleri için hafif bir yürüyüş harika olabilir. Ancak İzmir'in güneşinden faydalanmak için hemen dışarı çıkabilirsiniz. Havanın tadını çıkarırken ruhunuzu dinlendirecek melodiler şimdi kulağınıza çalınacak. Şimdilik bu kadarca ara.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan dilerek bedelsiz olarak Çorum, FK'ya gönderilen Cengiz Ünder. Performans grafiğindeki ani yükselişiyle Türk futbolunda sözleşme ve motivasyon dinamiklerini yeniden tartışmaya açtı. Bir kulübün dışladığı oyuncunun başka bir yapıda teknik direktör güvenini kazanarak sahaya hakim olması, sadece bireysel yeteneği değil, doğru çevrenin ve doğru beklentilerin sporcu üzerindeki belirleyici etkisini kanıtlıyor.
1: Cengiz Ünder'in Çorum'a gitmesi aslında futbol dünyasının senin değerini bilmeyenler, başkası senin değerini görür masalının ete kemiğe bürünmüş hali. Fenerbahçe onu bavulunu toplayıp kapı dışarı ederken muhtemelen bu çocuk bizim vizyonumuza uygun değil dediler. Ama çocuk Çorum'da sahayı domine edince herkesin yüzü gülmeye başladı. Bazı takımlar oyuncuyu sadece kadro genişliğine göre değil, ego yönetimine göre elerler. Cengiz orada özgürlüğünü bulunca sanki kanatlarında yeni bir motor takılmış gibi uçmaya başladı. Bir kulübün fazlalık gördüğü adamın başka yerde vazgeçilmez olması aslında bazı yöneticilerin sadece kendi egosunu tatmin etmek için doğru taşları yanlış yere koyduğunun en net kanıtı.
2: Hay hay hay.
0: Mikel Arteta'nın taktiksel tercihlerin arkasında yatan stratejik derinlik, bazı çevreler tarafından sabotaj olarak nitelendirilse de, aslında oyuncuların fiziksel sınırlarını zorlayan ve psikolojik dayanıklılıklarını test eden bir yöntemdir. Arsenal gibi büyük ölçekli kulüplerde teknik direktörün uyguladığı bu tür radikal metodlar, kadronun yüksek yoğunluklu maç temposuna, uyum sağlamasını amaçlayan kontrollü bir risk yönetimidir. Bu durum sadece bireysel performansları değil, kolektif disiplininin sınırlarını zorlayarak takımın sezon sonundaki direnç kapasitesini artırmayı hedefler.
1: Arteta'nın taktiksel derinliği dedikleri aslında oyuncuları adeta birer robot gibi koşturup performans sınırlarını zorlayan bir disiplin savaşı. Arsenal'de bu kadar radikal metotların uygulanması sadece teknik kapasite değil, oyuncunun zihinsel olarak o baskıyı kaldırıp kaldıramayacağını ölçen sert bir sınav. Eğer bir oyuncu bu yoğunlukta kırılıyorsa, o zaten sistemin parçası olamayacak kadar zayıf demektir. Yani aslında bu risk yönetimi sadece en dayanıklı olanların ayakta kalmasını sağlayan doğal bir eneme filtresidir.
2: Hay hay hay.
0: Durma'nın Benfica ile olan sözleşmesinin feshedilerek serbest kalması ve Aris kulübüne transferi, profesyonel futbol dünyasında oyuncu mobilitesi ve kariyer yönetimi açısından kritik bir örnektir. 6 yıllık bir aradan sonra gerçekleşen bu geçiş, oyuncunun Avrupa futbolundaki görünürlüğünü yeniden kazanma çabası olarak değerlendirilmeli. Zira Portekiz Ligi gibi yüksek rekabetli bir ortamda sözleşme feshi, oyuncu için yeni başlangıçlar ve farklı taktiksel sistemler içinde kendini kanıtlama fırsatı sunar. Bu hamle sadece bireysel bir tercih değil. Aynı zamanda kulüplerin dinamik yapılarında genç yetenekleri yeniden konumlandırma stratejisidir.
1: Bruma'nın durumuna stratejik konumlandırma demek biraz fazla kibar kaçıyor. Aslında bu, futbol dünyasının o meşhur hadi bir şans daha versinler çırpınışının en somut örneği. Benfica gibi devlerin elinden çıkıp Paris gibi daha mütevazı. Ama dinamik bir kulübe geçmek, oyuncu için adeta büyük balık küçük göletlerde daha çok parlar mantığıyla hareket eden bir hayatta kalma planıdır. Portekiz'in o ağır ve disiplinli havasında boğulmak yerine yeni bir sistemde görünürlük kazanmaya çalışmak aslında kariyerinde ikinci bir soluk arayışıdır. Evet. Bu sadece bir transfer değil, oyuncunun "ben hala buradayım, beni izlemeye devam edin" diye haykırdığı sessiz bir çığlıktır.
0: Bruma'nın Aris kulübüne geçişi, modern futbolun sadece büyük bütçeli transferlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda niş liglerde ve taktiksel olarak özgürleşebileceği alanlarda kariyer inşa etme imkanlarını da barındırdığını kanıtlıyor. Bu hamle, oyuncunun bireysel marka değerini korurken farklı bir futbol kültürü içinde adaptasyon yeteneğini test eden stratejik bir geri çekilmedir. Kulüplerin bu tür sözleşme fesihlerini yönetme biçimi, genç yeteneklerin kariyer grafiklerindeki ani düşüşleri engelleyen ve onları doğru kulüp yapılarında yeniden konumlandıran bir ekosistemi yansıtmaktadır.
1: Ece, senin stratejik geri çekilme dediğin şey aslında futbolun tozlu raflarında hayatta kalma mücadelesi. Bruma şu an sadece yeni bir sahnede kendi rolünü oynamaya çalışıyor. Bu konuyu şimdilik burada noktalayalım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
3: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. Liverpool'un evinde Fulham karşısında gol atamayıp sıfırınla kalsı, sanki kapıda bekleyen birer dostlarıyla çay içmeye oturmuş gibi takılması tam bir komedi. Takımın hücum hattı o kadar pasif kalmış ki sanırım topu kaleye götürmek yerine mahalledeki bakkala gidip ekmek almayı tercih ettiler. Fulham ise ligdeki ilk puanını cebine koyup evine dönerken Liverpool taraftarının bu sezon çok farklı olacak hayalleri havada uçuşan balonlar gibi söndü. Takım bu gidişle sezonun sonunda sadece istatistik sayfalarında birer hüzün hikayesi olarak kalacak. Çünkü şu anki performansları futboldan çok mahalle maçındaki "hadi gel berabere kalsak yeter" mantığına dayanıyor.
1: Liverpool'un bu performans düşüklüğü sadece hücum hattındaki pasifliğin değil, aynı zamanda oyun disiplinindeki stratejik hataların bir sonucu olarak görülüyor. Ev sahibi avantajını baskıya çevirememek, takımın taktiksel derinliğini ve maç içindeki adaptasyon kabiliyetini sorgulatan kritik bir gösterge. Fulham'ın bu puanı hanesine yazdırması, ligdeki dengelerin değişebileceğine dair önemli bir sinyal veriyor. Bu tür sonuçlar, büyük kulüplerin sadece kadro kalitesine güvenerek değil, sürekli gelişim ve konsantrasyonla başarı elde edebileceklerini hatırlıyordu.
0: Liverpool'un o mahalle bakkalına ekmek almaya gitme hırsızlığı yaratan performansından sonra, şimdi biraz daha ritmik ama bir o kadar da karışık bir arenaya geçiyoruz. Türkiye Dans Sporları Federasyonu başkanlık yarışına giren Barış Korkmaz, Zafer Coşkun ve Halis Alta isimleri sahadaki taktiksel derinlikten çok pistteki estetik çekişmeye odaklanacaklar gibi görünüyor. Bu üç aday arasındaki mücadele muhtemelen ligdeki savunma hatalarından çok daha zarif adımlarla çözülecek bir çekişme olacak. Ancak unutmayalım ki dansta yanlış adım atmak sahada topu dışarı atmaktan çok daha büyük erken başınızı döndürebilir.
1: Dans Sporları Federasyonu Başkanlık Yarışı sadece bireysel yeteneklerin değil, aynı zamanda kurumsal vizyon ve yönetimsel disiplinin de test edildiği kritik bir süreçti. Adayların pistteki estetik anlayışlarından ziyade, federasyonun uluslararası standartlara uyumu ve sporculara sunacağı gelişim olanakları bu yarışın asıl belirleyicisi olacaktır. Bu seçim, Türkiye'deki dans sporlarının profesyonelleşme düzeyini ve gelecek projeksiyonlarını doğrudan etkileyecek bir dönüm noktasıdır.
0: Dans pistindeki o zarif adımlardan çıkıp biraz daha sert ve terli sahaya futbolun tozlu dünyasına dalıyoruz. Çorum Efkin'in Samsunspor karşısında aldığı beşer bir sonuç, sanırım futbol severlerin tarih dediği şeyin aslında sadece rakibin savunma hattının tamamen dağılmasıdır. Ramirez ve Cengiz Ünder'in ikişer golle sahadan silinmesi, Süper Lig'de yeni bir sayfa açmaktan ziyade Samsunspor için tam bir kabus senaryosu gibi duruyor. Çorum FK bu skorla sadece farkı değil, muhtemelen ligdeki tüm dengeleri de yerinden oynattı. Zira 5 gol yemek demek, kaleyi korumak yerine karşı tarafa kapıyı açık bırakıp buyurun içeri gelin demekle eşdeğerdir.
1: Çorum FK'nin yaşadığı bu ağır mağlubiyet, sadece savunma hattının zayıflığını değil, aynı zamanda oyun planındaki yapısal hataları ve taktiksel disiplin eksikliğini gözler önüne seriyor. Bu denli yüksek bir skor farkı, takımın kriz anlarında toparlanma kapasitesinin düşük olduğunu ve rakibin geçiş hücumlarını durduracak savunma organizasyonlarını kuramadığını kanıtlıyor. Süper Lig gibi rekabetçi bir ortamda bu tür bir sonuç, kulübün hem teknik heyet güvenini sarsabilir hem de ligdeki konumunu ciddi şekilde tehlikeye atarak uzun vadeli hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabilir.
0: Samsunspor'un sahadaki bu performansını sadece taktiksel başarı diye geçiştirmek, Çorum FK'nin kalesinde birer kale duvarı yerine karton kutular dikmesi gerçeğini örtbas etmek olur. 5 gol yemek demek, savunma oyuncularının rakibi durdurmak yerine onlara hoş geldiniz, konfetanları patlatması demektir ki bu durum kulüp için tam bir prestij kaybıdır. Bu skorun yarattığı yankı, teknik heyetin sadece taktik tahtasında değil, muhtemelen her gece uykusuz kaldıkları o stresli odalarda da çok sert tartışmalara sebep olacaktır.
1: Savunmadaki bu büyük zafiyet, kulübün sadece mevcut lig konumunu değil, yönetimsel ve teknik disiplininin sürdürülebilirliğini de sorgulatan kritik bir eşiği temsil ediyor. Bu denli ağır bir skor, taktiksel hataların ötesinde sistemin tamamen çöktüğü bir dönüm noktasıdır. Şimdilik bu kadarca.
2: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde yoğunluk noktaları özellikle İ5 yolu üzerinde Beylerbeyi kavşağı civarında 20 dakika süren ciddi bir gecikmeye yol açıyor. Şehrin diğer bölgelerinde Salacak, Necip Bey Sokak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışlarında 8 dakikalık yoğunluklar gözlemlenirken Kemeraltı Caddesi üzerinde de akış yavaşlıyor. Bu noktalar için alternatif güzergahları değerlendirmeniz veya trafik yoğunluğu azalan yan caddeleri tercih etmeniz hareket kabiliyetinizi artıracaktır. Beylerbeyi kavşağındaki 20 dakikalık gecikme sadece anlık bir aksama değil, bölgedeki lojistik ağın tıkanması sonucu oluşan kronik bir sorun teşkil ediyor. Bu tür kritik noktalardaki yoğunluklar, yakıt tüketimini artırırken, çevresel kirliliğin de yükselmesine ve dolayısıyla şehir içi hava kalitesinin düşmesine doğrudan neden oluyor. Alternatif güzergahların kullanımı, sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerin yükünü hafifleterek toplu taşıma sistemlerinin daha verimli çalışmasına imkan tanıyacak. Trafik yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki bu denge, şehir planlamasının temel taşlarından biridir. Akıcı bir ulaşım ağı hem bireysel konforu sağlar hem de kentsel yaşamın genel kalitesini korur. Şimdilik bu kadar Cacu.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün ligin en heyecanlı tıkanıklığını konuşuyoruz. Vanspor FK ile Keçiören Gücü arasındaki o birebirlik skor adeta iki tarafın da birbirine "benim canım sıkkın, hadi gel beraber oturalım" deme şekli gibiydi. Vanspor'un puan tablosunda yer çekimine karşı direnişi, Keçiören Gücü'nün ise aradaki farkı koruyup konfor alanında turlaması tam bir taktiksel körlük şovuydu. Sahada topu kovalamak yerine birbirlerini bekledikleri bu maçta taraftarların heyecanı Van'ın soğuğu gibi donarken skor tabelası sanki üzerine kilit vurulmuş eski bir çekmece gibi kapandı.
1: Vanspor ve Keçiören Gücü arasındaki bu düşük tempolu mücadele sadece teknik bir tanma değil, aynı zamanda taktiksel disiplininin aşırı korumacı bir savunmaya dönüşmesi durumu. İki takımın da risk almaktan kaçındığı bu senaryoda oyunun akıcılığını kaybetmesi ve taraftar heyecanının sönümlenmesi futbolun estetikten uzaklaştığı bir noktayı işaret ediyor. Skorun sabit kalması, sahadaki taktiksel kararların fiziksel enerjinin önüne geçtiğini ve sonucun önceden belirlendiği hissini güçlendiriyor.
0: Vanspor ve Keçiören Gücü arasındaki o durağanlıktan sonra şimdi Samsunspor'un Çorum karşısında sergilediği performans tam bir panik butonu örneği oldu. Thorsten Fink'in "zamana ihtiyacımız var" açıklaması aslında takım şu an sahada ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve ben de bu durumu kibar kelimelerle paketliyorum demenin en diplomatik yolu. 5 gol yemekten sonra zaman istemek biraz garip. Sanki takım taktiksel bir çıkmazda değil de yanlışlıkla yanlış kapıyı açıp Çorum Efke'nin evine girmiş gibi duruyor. Pink bu açıklamayı yaparken muhtemelen sahadaki o karmaşayı izlerken içinden "bu çocuklara biraz zaman ve bolca disiplin lazım" diye sayıklıyordu. Anahtarın gördüğü tek şey 5 tane gol yemek için geçen bir akşam oldu.
1: Samsunspor'un yaşadığı bu performans kaybı sadece bireysel hataların değil, sistemin savunma yerleşimi ve geçiş oyunundaki zafiyetlerinin somut bir dışa vurumudur. Thorsten Fink'in zaman vurgusu, takımın henüz taktiksel uyumu yakalayamadığını ve savunma disiplinini oturtmakta zorlandığını açıkça kabul ettiğini gösteriyor. 5 gol yemek, teknik heyetin oyun planındaki kritik boşlukları erkenden fark etmesini sağlasa da taraftar nezdinde güven kaybı yaratabilecek ciddi bir sonuçtur.
0: Samsunspor'un o zaman lazım masalı bitti. Şimdi Eyüpspor cephesinde Özhan Pulat'ın dramatik sahneleri başlıyor. Pulat Bey'in acı verici skor diye haykırdığı bu 2-0'lık mağlubiyet aslında risk almanın değil, Çaykur Rizespor karşısında taktiksel bir sisin içinde kaybolmanın en çıplak hali. 11-10 gibi puanların havada uçuştuğu bir maçta sonu 2-0'la biten bu senaryo, sanki kapıyı açık bırakıp evdeki tüm kıymetli eşyaları rüzgarın savurmasına izin vermek gibi absürt bir durum. Özhan Polat'ın doğru değil dediği şey aslında sahadaki o savunma zafiyeti. Çünkü Rize karşısında risk almak demek sadece hücum yapmak değil, rakibin geçiş oyunundaki delikleri kapatmak demektir. Ama Eyüpspor bu delikleri sanki geniş birer kapı gibi açık baş.
1: Eyüpspor'un yaşadığı bu sonuç sadece savunma hattındaki bireysel hatalardan değil, rakibin geçiş oyunundaki hızını durduracak önleyici hamlelerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Özhan Pılat'ın vurguladığı doğru olmayan durum, aslında taktiksel bir çaresizlikten ziyade Çaykur Rizespor gibi dinamik bir rakibe karşı dengeli kalmayı başaramayan bir oyun planının sonucudur. Savunma güvenliğini sağlamadan risk almak futbolun doğasına aykırıdır ve bu maçta Eyüpspor'un kapılarını açık bırakması taktiksel disiplinin tamamen koptuğunu göstermektedir.
0: Eyüpspor'un sahadaki o açık kapı durumu aslında sadece savunma hatasından ibaret değil. Sanki taktik tahtasında büyük hayaller kurarken yer çekimini hesaba katmamak gibi bir durum. Özhan Pulat Beyefendi bu tabloyu doğru değil diye nitelerken muhtemelen o anki çaresizliği tarif ediyor. Çünkü rakip her hücuma kalktığında savunmanın sadece pozisyonunu değil adeta ruhunu da teslim etmesi büyük birer trajedi. Bir takımın kendi evinde veya kontrollü bir maçta bu kadar kolay dağılması, taktiğin kağıt üzerinde çok şık duran ama sahada tozun toprağın içinde kalıp parçalanan bir tasarım olduğunu kanıtlıyor. Bu durum artık sadece teknik bir hata değil. Sanki rakibe gel, içeri gir ve her şeyi al diye davetiye çıkarmak gibi birer taktiksel boşluk.
1: Eyüpspor'un yaşadığı bu taktiksel çöküş aslında planlı bir riskin değil, savunma disiplininin tamamen kopuşunun net bir kanıtıdır. Bu tür açık kapıların her maçta tekrarlanması kulübün sportif geleceği için ciddi bir uyarı sinyali taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Joe.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün ligin en heyecanlı tıkanıklığını konuşuyoruz. Vanspor FK ile Keçiören Gücü arasındaki o birebirlik skor adeta iki tarafın da birbirine "benim canım sıkkın, hadi gel beraber oturalım" deme şekli gibiydi. Vanspor'un puan tablosunda yer çekimine karşı direnişi, Keçiören Gücü'nün ise aradaki farkı koruyup konfor alanında turlaması tam bir taktiksel körlük şovuydu. Sahada topu kovalamak yerine birbirlerini bekledikleri bu maçta taraftarların heyecanı Van'ın soğuğu gibi donarken skor tabelası sanki üzerine kilit vurulmuş eski bir çekmece gibi kapandı.
1: Vanspor ve Keçiören Gücü arasındaki bu düşük tempolu mücadele sadece teknik bir tanma değil, aynı zamanda taktiksel disiplininin aşırı korumacı bir savunmaya dönüşmesi durumu. İki takımın da risk almaktan kaçındığı bu senaryoda oyunun akıcılığını kaybetmesi ve taraftar heyecanının sönümlenmesi futbolun estetikten uzaklaştığı bir noktayı işaret ediyor. Skorun sabit kalması, sahadaki taktiksel kararların fiziksel enerjinin önüne geçtiğini ve sonucun önceden belirlendiği hissini güçlendiriyor.
0: Vanspor ve Keçiören Gücü arasındaki o durağanlıktan sonra şimdi Samsunspor'un Çorum karşısında sergilediği performans tam bir panik butonu örneği oldu. Thorsten Fink'in "zamana ihtiyacımız var" açıklaması aslında takım şu an sahada ne yapacağını şaşırmış durumda. Ve ben de bu durumu kibar kelimelerle paketliyorum demenin en diplomatik yolu. 5 gol yemekten sonra zaman istemek biraz garip. Sanki takım taktiksel bir çıkmazda değil de yanlışlıkla yanlış kapıyı açıp Çorum Efke'nin evine girmiş gibi duruyor. Fink bu açıklamayı yaparken muhtemelen sahadaki o karmaşayı izlerken içinden "bu çocuklara biraz zaman ve bolca disiplin lazım" diye sayıklıyordu. Anahtarın gördüğü tek şey 5 tane gol yemek için geçen bir akşam oldu.
1: Samsunspor'un yaşadığı bu performans kaybı sadece bireysel hataların değil, sistemin savunma yerleşimi ve geçiş oyunundaki zafiyetlerinin somut bir dışa vurumudur. Thorsten Fink'in zaman vurgusu, takımın henüz taktiksel uyumu yakalayamadığını ve savunma disiplinini oturtmakta zorlandığını açıkça kabul ettiğini gösteriyor. 5 gol yemek, teknik heyetin oyun planındaki kritik boşlukları erkenden fark etmesini sağlasa da taraftar nezdinde güven kaybı yaratabilecek ciddi bir sonuçtur.
0: Samsunspor'un o zaman lazım masalı bitti. Şimdi Eyüpspor cephesinde Özhan Pulat'ın dramatik sahneleri başlıyor. Pulat Bey'in "acı verici skor" diye haykırdığı bu 2-0'lık mağlubiyet aslında risk almanın değil, Çaykur Rizespor karşısında taktiksel bir sisin içinde kaybolmanın en çıplak hali. 11-10 gibi puanların havada uçuştuğu bir maçta sonu 2-0'la biten bu senaryo, sanki kapıyı açık bırakıp evdeki tüm kıymetli eşyaları rüzgarın savurmasına izin vermek gibi absürt bir durum. Özhan Polat'ın doğru değil dediği şey aslında sahadaki o savunma zafiyeti. Çünkü Rize karşısında risk almak demek sadece hücum yapmak değil, rakibin geçiş oyunundaki delikleri kapatmak demektir. Ama Eyüpspor bu delikleri sanki geniş birer kapı gibi açık baş.
1: Eyüpspor'un yaşadığı bu sonuç sadece savunma hattındaki bireysel hatalardan değil, rakibin geçiş oyunundaki hızını durduracak önleyici hamlelerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Özhan Pılat'ın vurguladığı doğru olmayan durum, aslında taktiksel bir çaresizlikten ziyade Çaykur Rizespor gibi dinamik bir rakibe karşı dengeli kalmayı başaramayan bir oyun planının sonucudur. Savunma güvenliğini sağlamadan risk almak futbolun doğasına aykırıdır ve bu maçta Eyüpspor'un kapılarını açık bırakması taktiksel disiplinin tamamen koptuğunu göstermektedir.
0: Eyüpspor'un sahadaki o açık kapı durumu aslında sadece savunma hatasından ibaret değil. Sanki taktik tahtasında büyük hayaller kurarken yer çekimini hesaba katmamak gibi bir durum. Özhan Pulat Beyefendi bu tabloyu doğru değil diye nitelerken muhtemelen o anki çaresizliği tarif ediyor. Çünkü rakip her hücuma kalktığında savunmanın sadece pozisyonunu değil adeta ruhunu da teslim etmesi büyük birer trajedi. Bir takımın kendi evinde veya kontrollü bir maçta bu kadar kolay dağılması, taktiğin kağıt üzerinde çok şık duran ama sahada tozun toprağın içinde kalıp parçalanan bir tasarım olduğunu kanıtlıyor. Bu durum artık sadece teknik bir hata değil. Sanki rakibe gel, içeri gir ve her şeyi al diye davetiye çıkarmak gibi birer taktiksel boşluk.
1: Eyüpspor'un yaşadığı bu taktiksel çöküş aslında planlı bir riskin değil, savunma disiplininin tamamen kopuşunun net bir kanıtıdır. Bu tür açık kapıların her maçta tekrarlanması kulübün sportif geleceği için ciddi bir uyarı sinyali taşımaktadır. Şimdilik bu kadar cevap.
2: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize fısıldadığı masalsı detayları paylaşmaya geldim. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça puslu bir hava hakimken, Ankara açık ve kuru havayla 22 dereceyi gösteriyor. İzmir ise tam 25 derece ile gecenin tadını çıkarmak için harika bir sıcaklık sunuyor. Nemli havada hafif birer yürüyüş yapmak veya uzak şehirlerin bu farklı havasını hayal etmek ruhunuza iyi gelecektir. Gökyüzünün bu büyüleyici renkleri arasında eşsiz melodilerle buluşmaya devam edelim. Şimdilik kulaklarınızda hoş bir müzik bırakayım.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japonca'ya, Arapça'ya ve Korece'ye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugün bize fısıldadığı masalsı detayları paylaşmaya geldim. İstanbul'da 22 derece sıcaklık ve %94 nemle oldukça puslu bir hava hakimken, Ankara açık ve kuru havayla 22 dereceyi gösteriyor. İzmir ise tam 25 derece ile gecenin tadını çıkarmak için harika bir sıcaklık sunuyor. Nemli havada hafif birer yürüyüş yapmak veya uzak şehirlerin bu farklı havasını hayal etmek ruhunuza iyi gelecektir. Gökyüzünün bu büyüleyici renkleri arasında eşsiz melodilerle buluşmaya devam edelim. Şimdilik kulaklarınızda hoş bir müzik bırakayım.
1: Kelt haçı. 10 kart. Geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde yoğunluk ve kaza kaynaklı aksamalar dikkat çekiyor. Özellikle O7 çıkışında 14 dakika süren gecikmelerle hareketlilik devam ediyor. Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişiminde 8 dakikalık bir yavaşlama görülürken, Bebek Rumeli-Hisarı Caddesi hattında 6 dakikalık yoğunluk yaşanıyor. Alternatif olarak Dolmabahçe Caddesi güzergahını kullanan sürücülerin Akdoğan Sokak civarında trafik akışına dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle O7 çıkışındaki 14 dakikalık gecikme, ana arterlerdeki küçük çaplı kazaların bile bölgesel ulaşım ağının nasıl felç ettiğini gösteriyor. Şehrin bu kritik noktalarındaki yığılmalar sadece sürücüleri değil, bölgedeki ticari akışı ve acil durum araçlarının hareket kabiliyetini de doğrudan kısıtlıyor. Dolmabahçe Caddesi gibi alternatif güzergahlara yönelimin ana hatlardaki baskıyı azaltarak trafiğin daha dengeli dağılmasına yardımcı olabilir. Alternatif güzergahların kullanımı, kentsel hareketliliğin kesintisiz sürmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması açısından hayati bir önem taşıyor. Trafiği dengeli dağıtmak sadece bireysel konforu değil, toplumsal akışın sürekliliğini de korur. İyi geceler dilerim.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: That's enough. That's enough.
1: İyi geceler. Eintracht Frankfurt'un Mainz karşısına aldığı 3-1 bir mağlubiyetle geçen galibiyet, Bundesliga'nın açılış haftasında taktiksel bir üstünlüğün kanıtı olarak görülüyor. Milli futbolcu Can Uzun'un bu performansıyla öne çıkması, Alman futbolunda genç yeteneklerin hızla adapte olma kabiliyetini ve kulübün yükselen ivmesini net bir şekilde ortaya koyuyor.
2: Mainz'e karşı 3 puanı cebine koymak büyük başarı, ama Can Uzun'un sahada adeta bir hız makinesi gibi gezmesi Almanların kafasını karıştıracaktır. Genç yetenek dediğimiz çocuk, Bundesliga'nın o ağır ve taktiksel havasını sanki mahalle maçında koşan arkadaşıymış gibi hafifletiyor. Frankfurt bu, galibiyetle sadece puanı değil, gençlerin biz buradayız mesajını da tüm ligi haykırdı. Almanlar genelde disipline bayılır ama Can'ın o dinamizmi taktiksel birer satranç hamlesini doğrudan futbolun gerçekliğine çeviriyor.
1: Alanyaspor ve Göztepe arasındaki bu çekişmeli mücadelenin ikişer golü beraberlikle sonuçlanması Süper Lig'in taktiksel dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu açıkça gösteriyor. İki takımın da savunma hatlarında yaşadığı gedikler, hücum organizasyonlarının ne denli üretken ancak savunma disiplininin ne denli zayıf kaldığını kanıtlıyor. Bu tür skorlar, orta sıralardaki takımların puan paylaşımı üzerinden stratejik bir direnç gösterdiğini ve ligdeki rekabetin sertliğini koruduğunu ortaya koyuyor.
2: İkişer golü beraberlik dediğin şey aslında sahada takımların birbirine seninle kafa kafaya çarpışamam ama seni de yenemem deme şekli. Tam bir taktiksel kördüğüm. Savunma disiplini zayıf dedin ya, sanki her iki takım da kapıyı açık bırakıp içeri giren hırsızlara karşı sadece el sallayarak direnç göstermiş gibi duruyor. Bu skorlar stratejik direncinden ziyade ligin orta sıralarındaki takımların kaybetmektense beraberliği göğüsleyelim felsefesini yansıtıyor. Yani aslında iki takım da birbirinin canını yakmak yerine güvenli limana sığınmayı tercih etmiş. Süper Lig'de bu tarz skorlar sıradanlaşmaya başladıkça izleyiciye sunulan o heyecanlı aksiyon yerine en taktiksel bir duraklama sinyali veriyor ki bu da futbolu biraz fazla meditatif kılıyor.
1: Trabzonspor'un Konyaspor karşısında maçın henüz ikinci dakikasında yaşadığı şok, sadece bireysel bir hata değil, savunma hattındaki konsantrasyon kaybının ve erken baskı altındaki panik yönetiminin somut bir sonucu. Bu tür ani gelişmelere karşı taktiksel esnekliğin eksikliği, takımın maçın geri kalanında oyun planını kökten değiştirmesine ve ciddi bir enerji kaybı yaşamasına neden olmaktadır. Özellikle kritik derbi öncesinde yaşanan bu durum, kulübün psikolojik dayanıklılığını ve kriz anlarındaki teknik yönetimi sorgulatan bir kırılma noktasıdır.
2: İkinci dakikada gol yemenin yarattığı o panik hali, aslında savunma oyuncularının zihninde şimdi her şey bitti düşüncesinin otomatik olarak devreye girmesidir. Sanki birisi masaya yumruğu vurmuş gibi. Takımın tüm taktiksel planı o an yerle bir oluyor ve teknik direktörün elinde kalan tek seçenek, kaosun içinde savrulmadan ayakta kalmaya çalışmak oluyor. Bu tür erken şoklar, oyuncuların birbirine olan güvenini sarsıyor. Maçın geri kalanı sadece topu kovalamak değil, kaybedilen konsantrasyonu yeniden toplamak için verilen birer çırpınışa dönüşüyor. Derbi öncesi böyle bir darbe yemek, rakibe hediye edilen psikolojik bir üstünlükten çok daha fazlası, adeta takımın ruhuna atılmış sessiz ama derin bir darbedir.
1: Erken yaşanılan gollerin yarattığı psikolojik tahribat, sadece oyuncuların özgüvenini sarsmakla kalmayıp, teknik heyetin maçın geri kalanındaki taktiksel varyasyonlarını da kısıtlıyor. Planlanan riskli ataklar yerini daha güvenli ama üretkenliği düşük bir savunma ağırlıklı oyuna bırakırken, takımın oyun karakteri bu tür beklenmedik anlarda kırılganlığını açıkça sergiler. Bu durum, maçın teknik boyutundan ziyade mental direncinin ve kriz yönetimi becerisinin sahada ne kadar belirleyici bir unsur olduğunu kanıtlıyor.
2: Savunma hattının bu kadar çabuk nakavt olması, Adeta maç başlamadan önce rakibe gelin, beni dövün diye davetiye çıkarmak gibi bir şey. Takımın taktiksel planı o antrenör için sadece kağıt üzerinde kalıyor ve sahada büyük bir kaos yönetimi başlıyor. Bu durum izleyiciyi heyecandan ziyade kaçınılmaz sonu bekleyen bir dramın içine hapsediyor. Şimdi biraz kulaklarınızı dinlendirin, müzik başlasın.
0: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Racquetball, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Racquetball, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 19 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. O7 otoyolunda 8. çıkış ile 11. çıkış arasında 12 dakika süren bir tıkanıklık mevcut. Bu güzergahta alternatif olarak iç yollar tercih edilebilir. Müzeyyen Sokak ve Hasan Paşa Setti bölgesi gibi dar sokaklarda da aksamalar yaşanırken, Galata Köprüsü girişinde 8 dakikalık bekleme süreleri kaydediliyor. Bu yoğunluk sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki lojistik akışı ve karbon salınımı gibi çevresel faktörleri de olumsuz etkiliyor. Özellikle dar sokaklardaki aksamalar, acil durum araçlarının geçiş güvenliğini tehlikeye atarak toplumsal güvenliği zayıflatıyor. Alternatif güzergahların kullanımının teşvik edilmesi, hem sürücülerin stres seviyesini düşürecek, hem de ana arterlerdeki trafik yoğunluğunu dağıtarak şehir içi hareketliliği koruyacak. Trafik yönetiminde stratejik planlamanın önemi, sadece sürücü konforu için değil, kentsel ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Doğru yönlendirmeler ve alternatif güzergahların etkin kullanımı, şehir içi lojistiği optimize ederek toplumsal refahı doğrudan artıracaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. Konya Spor Teknik Direktörü İlhan Palut'un sahada mücadele ve savaş vurgusu, modern futbolun taktiksel disiplininden ziyade fiziksel direnç ve psikolojik dayanıklılığa odaklandığını gösteriyor. Bu yaklaşım, özellikle orta saha direncini artırarak rakip geçiş oyunlarını kırma stratejisini temel alıyor ve takımın kolektif motivasyonunu doğrudan sahaya yansıtmayı hedefliyor.
1: Palut hocam sahada savaş demek istiyor ama bazen bu kadar çok savaş vurgusu yapınca oyuncular futbol oynamak yerine gladyatör dövüşüne çıkacak sanıyorum. Taktiksel disiplin dediğin şey aslında zekice bir satranç oyunu, Palut'un yöntemi ise masadaki taşları rakibe çarparak devirmeye çalışmak gibi duruyor. Orta sahayı kale gibi savunup geçiş oyunlarını kırmak güzel ama oyuncuların yüzündeki o yarın sabah ağrıyı uyanacağım ifadesi taktiğin ne kadar sert olduğunu açıkça kanıtlıyor. Bu fiziksel direnç meselesi rakibi yormaktan ziyade kendi takımını birer dayanıklılık testine sokmak demek. Yani sahada daha çok ter döken kazanır ama zekice pası atan değil, sadece en son ayakta kalan.
0: Hüseyin Çimşir'in beklemiyorduk ifadesi, teknik kadronun maç önü analizlerinde rakip stratejilerini veya kendi takımının fiziksel kondisyon eşiğini doğru hesaplayamadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu tür bir itiraf, sadece saha içi taktik hatalarını değil, aynı zamanda kulübün hazırlık sürecindeki sistematik eksikliklerini ve kriz yönetimi zayıflığını da yansıtan kritik bir veri noktasıdır.
1: Beklemiyorduk demek aslında bizim radarımızda değil demenin kibarcası değil. Plan yaparken sadece kendi hayallerimize çizdik itirafıdır. Analiz ekibi rakibin ne yapacağını tahmin edemiyorsa, muhtemelen rakip takımı izlemek yerine teknik odada sadece kahve içip kendi aralarında felsefe yapmışlardır. Bu noktada kulübün kriz yönetimi zayıf değil. Sadece hazırlık süreci tam bir bakalım ne olacak tesadüfü üzerine kurulu ilerliyor. Bir sonraki maçta yine aynı şeyi söylerlerse, bu seferin sürprizi rakibin taktiği değil, teknik heyetin kendi yetersizliğini tekrar canlı yayında itiraf etmesi olur.
0: Teknik heyetin beklemiyorduk şeklindeki savunması, modern futbolun veri, odaklı analiz modellerinden uzaklaştıklarını ve içgüdüsel bir yönetim anlayışını benimsediklerini gösteriyor. Bu durum, sadece anlık bir taktik hatası değil, kulübün uzun vadeli planlama stratejisinde profesyonel standartlardan ödün verdiğinin açık bir kanıtıdır. Rakibin hamlelerini öngörememek, hazırlık aşamasında rakip analizlerinin yeterince derinleştirilmediğini ve sistemin dış etkenlere karşı kırılgan kaldığını doğrular.
1: Bu beklemiyorduk edebiyatı aslında teknik heyetin kendi yarattığı o steril fanusun içinde ne kadar çaresiz kaldığının itirafı. Veri analitiği dedikleri şey muhtemelen sadece rakibin geçen yıl attığı gollerin toplamını hesaplamak. Çünkü modern futbol artık birer satranç ustasının hamlelerini önceden sezmesini gerektiriyor. Eğer analiz ekibi rakibin ne yapacağını göremiyorsa sahada taktiksel olarak kör noktada kalmışlar demektir. Bir dahaki sefere bu cümleyi kurduklarında kulüp sadece futbolu değil, profesyonel hazırlık disiplinini de çöpe atmış olur.
0: Bu durumun en çarpıcı boyutu, kulübün profesyonel standartlardan uzaklaşarak reaksiyon odaklı bir yönetim modeline bürünmesidir, dindar. Proaktif bir analiz yerine sadece yaşanan olaylara tepki verme refleksi, modern spor yönetimi disiplininde kabul edilemez bir zafiyettir. Andrew Crowe, aktif bir ana. Teknik heyetin bu savunması aslında kulübün kurumsal hafızasında derin bir boşluk olduğunu ve stratejik planlamanın yerini tesadüflere bıraktığını kanıtlıyor.
1: Yani özetle strateji masasında acaba ne yapacaklar diye fal bakmak yerine gerçek veri analizi yapmak gerekiyor ama belli ki bu ekip daha kahve fincanındaki telvelere güvenmeyi tercih ediyor. Bu reaksiyon kültürü devam ederse bir sonraki maçta sadece sahada değil, yönetim odasında da büyük bir şaşkınlık yaşanacaktır. Şimdilik kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler. İlhan Palut hocam karakter koydular derken aslında sahada canlarını dişseterek koştular ve rakibi evinde ağırlarken mahcup etmediler demek istiyor. Ama biz bu kelime oyununu çok severiz. Trabzonspor'un o görkemli atmosferini Konyaspor'un mütevazı ama inatçı karakteriyle bozuk bir sıfırla noktayı koymak tam bir ezilen değil, direnen hikayesi oldu. Karakter dediğimiz şey bazen sadece doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde ter dökmektir. Trabzonspor taraftarı bu karakter karşısında birazdan öfkesini dışarı vurabilir ama sonuç ne? Skor tahtası yalan söylemez. 1-0'ın ağırlığı bazen binlerce hayranın gürültüsünden daha yüksek çıkar.
1: Konyaspor'un bu dirençli duruşu, modern futbolun sadece taktiksel bir savaş değil, aynı zamanda büyük bir psikolojik dayanıklılık sınavı olduğunu kanıtlıyor. Trabzonspor gibi köklü ve baskın bir atmosferde sahadan başınız dik ayrılmak, takımın kolektif disiplininin ne kadar sağlam erdiğini gösteren somut bir göstergedir. Skorun ötesinde bu tür sonuçlar küçük kulüplerin büyüklerin hegemonyasını kırma iradesini simgeler ve futbolun her seviyede eşit mücadele alanını koruduğunu hatırlatır.
0: Konyaspor'un o inatçı direnişinden sonra şimdi sahneye biraz daha pırıltılı ama sonuçları oldukça soğuk bir hikaye çıkıyor. Al Nassr ve Al Kalej arasındaki bu beraberlik sanki Cristiano Ronaldo'nun sahadaki karizmasıyla rakibin direnci arasında kalmış orta halli bir senaryo gibi duruyor. Dünya yıldızının adının geçtiği bir maçta puanların paylaşıldığı bu tabloyu izlerken Al Kalej'in çelme takmak yerine aslında çok sağlam bir savunma duvarı ördüğünü görmek ilginç. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde puan tablosunda Al Nassr'ın 13'e çıkması ve Al Kalej'in 5 puanda kalması bazen dev isimlerin parıltısının sahadaki sert gerçekliğe çarpıp sekebileceğini kanıtlıyor.
2: Hoy hoy hoy.
1: Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki bu sonuç, küresel markaların yerel liglerdeki hızlı yükselişinin yarattığı yüksek beklentilerle gerçekliğin çarpıştığını gösteriyor. Cristiano Ronaldo gibi bir ikonun varlığı, sadece bireysel başarıyı değil, aynı zamanda büyük sermayenin spor üzerindeki etkisini simgelese de Al Kalej'in direnci bu hiyerarşiye birer denge unsuru getiriyor. Bu beraberlik, futbolun her zaman en parlak isimlerin domine ettiği bir alan olmadığını, stratejik savunma ve disiplinin devasa bütçelere karşı nasıl somut bir engel oluşturabileceğini kanıtlıyor.
0: Şu sinirliğin mevzusu tam bir klavye delikanlılığına dönüşmüş, Nuayu arkadaşımız sanki sahada top koşturmak yerine maçın ardından sosyal medya yöneticiliği yapıyormuş gibi her şeyi tek tek sayıp döktü. Trabzonspor orta sahasında bu kadar çok üzgünüm cümlesi kuracağına, Konyaspor'un o inatçı savunmasını delip geçecek bir pası bulsa, şimdi bu sözleri değil, zaferin tadını çıkarıyor. Maçın skoruna bakınca anlıyoruz ki, fırsatları değerlendiremedikleri için sinirlenmek yerine, maç içinde daha çok koşturup rakibi yorarlarsa, belki o mor bozucu dediği tablo biraz daha farklı bir renge bürünürdü.
1: Nuayo'nun sosyal medya üzerinden kurduğu sert üslup, modern futbolun içindeki duygusal yoğunluğun ve bireysel tepkilerin artık profesyonellik sınırlarını zorladığı bir noktaya evrildiğini gösteriyor. Saha içindeki taktiksel hataların dışarıda, kişisel hesaplaşmalara dönüşmesi, oyuncuların odaklanma kapasitesini zedeleyebilecek riskli bir iletişim biçimidir. Bu tür tepkiler, profesyonel sporun disiplinli yapısından ziyade, anlık öfkenin ve bireysel egoların ön plana çıktığı bir atmosferi yansıtmaktadır.
0: Bu sosyal medya savaşları artık futbolun kendisinden çok stadyum dışındaki ego yarışına dönüştü. Nuayvu sanki saha içinde yetersiz kaldığını kabullenmek yerine klavyenin arkasına saklanıp ben aslında çok iyiydim ama sistem beni engelledi masalı anlatıyor. Taktiksel bir hata yapınca hemen sosyal medyada savunma kalesi örmek, sahada rakip defansın önünde çaresizce kalmaktan çok daha kolay ve konforlu bir kaçış yolu gibi duruyor. Eğer bu kadar enerjisi varsa, o enerjiyi Instagram'da öfke kusmak yerine orta sahada doğru pozisyonu almak için harcasaydı, bugün üzgünüm diye tweet atmak yerine zaferini kutlayan bir fotoğraf paylaşardı.
2: Hay hay hay.
1: Sosyal medyanın bireysel performansları gölgeleyen bu tür iletişim araçlarına dönüşmesi, modern sporun profesyonel disiplini üzerine ciddi bir risk oluşturuyordu onu. Sahadaki taktiksel sorumlulukların kişisel hesaplaşmalara evrilmesi, kulüplerin kurumsal kimliğini ve oyuncuların odaklanma kapasitesini zayıflatmaktadır. Şimdilik bu kadar.
3: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi geceler. Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında aldığı 4-1 sadece bir galibiyet değil, genç yeteneklerin yüksek baskı altında test edildiği kritik bir sınavdır. Arda Güler'in sahaya girdiğinde sergilediği performans, İspanyol futbolunun taktiksel disiplini içinde genç oyuncuların ne kadar hızlı adapte olabildiğini gösteren önemli bir veri sunuyor.
1: Alt tarafı Rayo Vallecano karşısında 4 gol yemek değil. Sanki Real Madrid'in gençleri özel bir taktiksel sınavda başarıya ulaşmış gibi konuşmak biraz fazla dramatik kaçmıyor mu? Arda Güler sahaya çıktığında herkesin heyecanla gelecek burada diye bağırması güzel. Ama bu çocuk henüz İspanya'nın tozlu sokaklarında değil, Madrid'in konfor alanında parlıyor. Genç yetenekleri yüksek baskı altında test etmekten ziyade sanki birer denek gibi sahaya sürülüp performansları ölçülüyor gibi duruyor. Keşke biraz daha gerçekçi olsak ve bu taktiksel disiplin masalını sadece reklam ajanslarına saklasak. Bu çocukların gelişimini kutsallaştırırken futbolun sert gerçekliğini, yani o yoğun baskının altında ezilme ihtimallerini görmezden gelmek tam birer İspanyol dizisi tadında oluyor.
0: Genç oyuncuların gelişim süreçlerini sadece konfor alanı üzerinden değerlendirmek, modern futbolun stratejik derinliğini göz ardı etmek olur. Çünkü büyük kulüplerin en önemli sermayesi bu yeteneklerin kriz anındaki refleksleri. Arda Güler gibi isimlerin yüksek tempolu maçlarda sahada bulunması, bireysel bir gelişimden ziyade sistemin dayanıklılığını ölçen kolektif birer veri noktası oluşturur. Bu durumun reklam amaçlı değil, profesyonel bir adaptasyon süreci olarak görülmesi, sporun teknik ve taktiksel evrimini anlamak adına kritik bir öneme sahiptir.
1: Sistemin dayanıklılığını ölçen veri noktası falan dedikçe, sanki futbolu değil de laboratuvarda test edilen kimyasal bileşikleri konuşuyoruz gibi geliyor. Bu kadar teknik terimle süsleyince, bir çocuğun sahada koşturup topa vurması sanki atom parçalama projesiymiş gibi bir hava oluşuyor. Eğer her genç oyuncunun sahadaki her hareketi stratejik birer veri noktasıysa, o zaman stadyumlar değil de yüksek güvenlikli araştırma merkezleri inşa etmeliyiz. Çünkü bu kadar taktiksel evrim muhabbetin içinde futbolunu saf, çiğ ve bazen sadece şansın öne çıktığı heyecanını kaybediyoruz.
0: Futbolun saf duygusundan arındığını iddia etmek yerine modern sporun profesyonelleşme ve veri odaklı gelişim süreçlerini kabul etmek gerekir. Genç oyuncuların performanslarının analitik yöntemlerle değerlendirilmesi, onların kariyerlerinde hata payını azaltan teknik birer araçtır. Bu yaklaşım futbolu mekanikleştirmez, aksine gelişimi tesadüflere bırakmak yerine sistematik ve bilimsel bir temele oturur.
1: Veri odaklı gelişim dediğin şeyin sonunda sahada ter döken adamın o anki refleksine dayanması gerekiyor. Veri ne derse desin, top ayağına geldiğinde ya golü atar ya da topu rakibe kaptırır. Bu kadar analitik yaklaşıp her şeyi kağıt üzerinde kusursuz hesaplamaya çalışırken, futbolun o öngörülemez ve kontrol edilemeyen yanını sanki bir Excel tablosuna hapsetmeye çalışıyoruz. Eğer maçlar sadece veri odaklı sistemlerin başarısı haline gelirse, stadyumdaki seyirciler heyecandan değil, algoritmanın doğruluğunu teyit ettikleri için alkışlamaya başlarlar ki bu da futbolu birazcık soğuk bir matematik dersine çevirir.
0: Algoritmaların ve verilerin futbolu soğutmak yerine, oyuncunun karar verme mekanizmasını objektif kriterlere dayandırarak kişisel hataları minimize etme potansiyeli var. Saf heyecan duygusu, stadyumdaki atmosferi beslerken, veri analitiği bu heyecanın sürdürülebilirliğini ve profesyonel standartların korunmasını sağlayan görünmez bir altyapı sunar. Dolayısıyla teknoloji ve taktiksel analiz, futbolun özündeki tutkuyu yok etmek yerine, yetenekli sporcuların potansiyellerini en üst seviyeye taşımak için bilimsel birer araç olarak konumlanmaktadır.
1: Bak güzelim, veri analitiği dediğin şeyin içindeki o soğuk matematik, sahadaki oyuncunun ayağına topla buluştuğunda tere ve tutkuya dönüşmek zorunda. Yoksa biz maç izlemiyoruz, sadece birer hesap makinesinin çalışmasını seyrediyoruz. Algoritma ne derse desin, o son saniyedeki golün tadı Excel tablosundaki mükemmel bir yüzdeyle değil, imkansızın gerçekleştiği o çılgın anla alınır. Bu bilimsel araçlar sadece oyuncunun cebindeki silahlardır ama sahada savaşı kazanan şey yine o adamın yüreğidir. Hadi bakalım, bu konuyu şimdilik burada bırakıp müziğe geçelim.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkardığımız huzurlu bir geceye merhaba. İstanbul'da nem oranı %97 ile oldukça yoğun, Ankara ve İzmir ise açık bir gökyüzü altında 22 ve 21 derece sıcaklıkla bizi karşılıyor. Nemden dolayı İstanbul'da hava biraz ağır olsa da diğer şehirlerinizde temiz bir hava hakimi. Bu sakin gecede yanınıza sevdiğiniz bir kitabı alıp pencere kenarında dinlenmek harika bir fikir olabilir. Gökyüzünün sakinliği ruhunuza dokunurken bu huzurlu geceyi derinlemesine hissedin. Şimdi biraz müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com